0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la güne merhabayı sunar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akübe Solar'ın katkılarıyla 17 Haziran Çarşamba sabahında da yine ben Uğur'la Radyo Türkubaz frekanslarında kavuştuk çok şükür. Tabi evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen bir gün olmasını diliyorum. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin hayatımızdan bugün de. Dileğimiz, duamız o yönde tabii ki. Güne gülümseyerek başlayalım, gün boyu da devam etsin o gülümseme. Hadi ilkiyle başlayın şöyle bir. Kendinize gülün. Sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: Turkubaz.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan internet.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
11: Zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
12: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
13: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
14: SPK 5 Haziran'da yaptığı düzenleme ile BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerde kullanılan önemli kriterlerden biri olan fiili dolaşım oranının hesaplanmasında değişikliğe gitmişti. SPK'nın son düzenlemesi sonrası borsa şirketlerinin fiili dolaşım oranı yeniden hesaplandı. 138 şirketin fiili dolaşım oranı düştü. Üçüncü çeyrekte endekse dahil olacak hisse senetleri yeni oranlar üzerinden belirlenecek. Fiili dolaşım oranının gerilemesi o hisse senedinin içinde bulunduğu endeksteki ağırlığını azaltıyor. Bu uygulama endekse dahil olup olmama durumunu da etkileyecek.
13: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Bakalım programın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Aydın'la Nazan şu an bizlerle beraber. Bugün benim doğum günüm, 40 yaşına giriyorum demiş. O zaman iyi ki doğdun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş diliyorum tüm sevdiklerinle. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te. Kırıkkale'de Mahmut Alibol aramızda. Özlem Doğru hoş geldin. Coşkun Kaptanımız Antalya'dan bizlerle bu anı paylaşandı. Necremiz'den. Şanlıurfa Çamlıdere ve İncil Öğretmen Servisindeyiz bu sabahta. Ali Kaptanımıza, tüm öğretmenlerimize sevgiler, selamlar. Güzel bir İstanbul tatilinden sonra geri dönüp işe başlamak çok zor. Ama iyi ki varsınız diyor. Sizinle güne başlamak çok iyi hissettiriyor demiş Fatma. İnşallah tez zamanda Allah tekrar nasip etsin. Arif Afyon da bizlerle. Fadime Genç günaydın, hoş geldin. İzmir'den kucak dolusu sevgileriyle Hasan'a ulaşıyor sesim. Denizli'de Nezahat bizlerle. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da sevgiler, selamlar. Serkan Kahramanmaraş'ta şu an hava açık 27 derece. Raporuna baktığımızda Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu 150 yoğunluk var mesajıyla aramızdaydı. Gül öğretmenimize Antalya'dan Ekrem'e çok çok selamlar mesajıyla, o da bizimle olan dinleyicilerimizdendi. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu. Dünyanın size göre en samimiyetsiz cümlesi hangisi? 505-188-30-00 mesaj attığımız...

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferin.

Günaydın mesajı Antakya'dan ulaştı. Onur, bence dünyanın en samimiyetsiz kelimesi nasılsın deyiminin olduğunu düşünüyorum diyor. Yok ya, bunu böyle demeyelim de soruş tarzına göre, hani sormak için soruyorsa evet samimiyetsiz diyebiliriz. Ama gerçekten bir nasılsın sorusu insana işler ve nasıl olduğunu da böyle döküverir diye düşünüyorum. Hava bizlerle İzmir'de şu an. Telefonda başkasıyla konuşurken onun da sana selamı var. Demek mesela samimiyetsiz geliyor. Yani biraz da yalan bence. Yani eğer gözünle onay alıyorsan doğrulama olabilir ama evet, bazıları böyle ezberden mi söyleyebiliyor. Onun da sana selamı. Halbuki onun haberi bile yok. Cengiz kaptanımıza Batman'dan bizlerle beraber günaydınlar. Hoş geldiniz aramıza. Hemen devam ettiğimde Serkan demiş ki bana göre dünyanın en samimiyetsiz cümlesi. Tamam, hallederiz. Karışma o iş bende.

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: bir de huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.

havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizde daha çok kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Burdur, Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın daha çok doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Zetir yosan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %65'lerde devam ediyor. Basın Ekspres Sefaköy Kuyumcu Kent yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Nurtepe Ok Meydanı yönünde de bağlantı yolunda sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Fatma Hira, ben Ahmet Metin. Oy. Bey Pazarı'ndan sizi dinliyoruz. İyi ki varsınız. Günaydın.
1: Günaydın sabah şekerleri. Hoş geldiniz. Yozgat Erteci de bizlerle beraber. Bence iş görüşmelerinin resmi kapanış yalanı. Biz sizi ararız. O telefon çalmayacağını iki taraf da iyi bilir. Kesinlikle. Çok samimiyetsiz geliyor. Yine Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Neşemiz daim olsun inşallah. Zeynep Mardin de bizlerle. Paraya ihtiyacın var mı? Mesela bu soruyu dünyanın en zengin kişisine sorsan evet ihtiyacım var der. Genelde samimi bulmam bu cümleyi diyor. Doğru. Bir diğer Zeynep'imiz de aramızda. O da Ankara'da bizlerle. Dünyanın en samimiyetsiz kelimesi. Buna mı üzüldün? Bunu mu dert ettin? İşte evet kardeşim, buna üzüldüm. Var mı bir diyeceğim? Çok doğru Zeynep, teşekkürler. Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi sizce nedir?

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da

0: başladı. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur Hissi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizin gününde öne çıkan gelişmeleriyle uğurlayalım sevgili dinleyenler. Resmi gazetede yayınlanan karara göre anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine karar verildi sevgili dinleyenler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'la oynanacak kritik mücadele öncesinde milli futbol takımında hazırlıklar sürüyor. Tabii ki basın mensuplarıyla soruları yanıtlayan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın da Avustralya karşısında alınan sonucun ardından takımdaki birlik ve motivasyona dikkat çektiler. En iyi şekilde Paraguay maçına hazırlandıklarını belirtirken eleştirilerden de gerekli dersleri çıkarak sahaya galibiyetle hedefiyle çıkacaklarının mesajını verdiler. Bu cumartesi Türkiye saatiyle 06'da başlayacak müsabaka. İnşallah çok güzel geçeceğinin duasındayız.

Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun her birimiz için. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? İstanbul Tuzla'da Abdullah'la günaydınlar. Sıradaki şarkıları o da Mesut'a armağan etmemizi istedi. Mesut'a gelsin. Canlan biraz Mesut diye de seslenmiş hatta. Canlanır. Açalım sesi. Deniz Girinci günaydınlar. Necmi İsviçre de bizlerle beraber. Sercan hoş geldin aramıza. En samimiyetsiz cümleyi konuşuyoruz yani. Bir ara mutlaka görüşelim. Ama ne arayan ne soran oluyor. Gerçekten ya, uzatmayalım arayı, görüşelim deyip görüşememek. Mardin'de Yasemin bizlerle beraber. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Yine Şirin, bana kilo almışsın diye vurgulayıp ama sana yakışıyor demeleri mesela çok samimiyetsiz geliyor. Ya benim de cevap olarak sana da yakışıyor canım, üzülme dediğim cevabım da çok samimi bence. Çok fenası. Günaydın. Doğru bence en samimisi senin ikinci söylediğin. Kırşehir'de Osman da aramızda. Günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin. Sohbet konumuz dünyanın en samimiyetsiz cümlesi sizce nedir dedik sevgili dinleyenler. Mesaj attığımız 505 188

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Carrefour'sa da Pay4'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: biz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyodar.com'dan dinleyebilir, Turkuvaz Radyodar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
7: Turkuvaz Radyodar. Turkuvaz Radyodar.
6: Yüksek kalitede müzik.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Amili Futbol Takımı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakı arayarak gönderdiği mesajla oyunculara moral veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlarını öne eğmesinler de dediği öğrenildi. Öte yandan milyonlarca mükellefi rahatlatacak yapılandırma süreci başladı sevgili dinleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu borçlarını taksitlendirmek isteyenler için kapıları açmış oldu. 72 aya varan vade, 10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti ve dijital başvuru imkanı sunan yeni düzenlemenin detayları da belli olmuş oldu. Türk futbolunu Avrupa kupalarını temsil edecek takımlarımız için kritik gün geldi sevgili dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu kura çekimleri bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gözü bu kurada olacak. Temsilcilerimize de şimdiden başarılar diliyoruz.
1: Radyo Turkuaz.
2: Ben

0: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'ya yükseldi. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde. Sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Avrasya Tüneli Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde de bir araç arızası uyarısı var. Yoğunluk bundan kaynaklı da o bölgede artmakta. Davutpaşa Güngören yönünde sol şeritte bir trafik kazası sebebiyle bir şeridinde trafiğe kapatıldığını paylaşalım sevgili dinleyenler. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Bey oğlum. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Antalya'dan Serapcığım, canım kızım. Çok öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim trafikte olan tüm kardeşlerime. Kazançlarınızın bir tanesi 1000 tane olsun inşallah. Amin. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun. Yollarınız açık olsun. Öğrencilerime başarılar diliyorum. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Yüreğinize gönlünüze sağlık. En yürekten amin diyerek o güzel dualarınıza da eşlik ettik. İyi ki varsınız. Sizin için de çok güzel bir gün olsun. Konya Ereğli'de Emre bizlerle beraber. Günaydınlar, hayırlı sabahlar mesajıyla. Neşemiz daim olsun inşallah. Emre günaydın, hoş geldin. Yine orada Burhan da bizleri dinliyor. Babamla birlikte okula gidiyoruz ve şu an sizi dinliyoruz diyerek ben 1B sınıfından Beren demiş Burhan Doğan ve Beren'le beraber şu an Konya Ereğli'deyiz. Ay maşallah 1B. Erdem de İzmir'de aramızda şu an. Günlük 350 kilometrelik yol yapıyorum ve sevdiğim bir abim yol tecrübedir. Yol iyidir, kazandırır dedi. Sizce demiş. Bu arada sıradaki şarkılar Emine Deniz Kandemir hepimize gelsin diyor. Gelsin tabii. Ve bence en samimiyetsiz halledemeyecekleri işi hallederiz demeleri. Doğru. Çok doğru. Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: bulacaksın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Şimdi

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için ülkemizin daha çok kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın daha çok doğu kesimlerinin yerel olmak üzere tabii ki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor sevgili dinleyenler.

şu Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Saatlerimiz 8.46 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Malatya'da Gökhan da var. Servis kaptanımız, hoş geldin aramıza. Bence de en samimiyetsiz sözler arasında uzun süre görüşmediğimiz birini tesadüfen gördüğümüzde kaç gündür aklımdasın ama bir fırsat bulamadım aramak için sözü samimiyetsiz buluyorum demiş. Doğru. Hemen devam ettiğimde Rabia eşi Murat'la beraber Kırşehirliler ama Malatya'da yaşıyorlarmış. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Ve kocam da sizi dinliyor bugün. Onun doğum günü. Buradan onun doğum gününü kutluyorum. Onu çok seviyorum demiş. Oo, maşallah. O zaman iyi ki doğmuş. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşı olsun tüm sevdikleriyle. Umut, bence dünyanın en samimiyetsiz cümlesi işverenlerin biz bir aileyiz demesi diyor. Günaydınlar demiş. Yani doğru olabilir. Eğer gerçekten bunu hissettiriyorlarsa. Lafta değil yani. Göksu Hatay'dan onun da sana selam var cümlesini o da paylaşmış aynı şekilde. Doğru söylüyorsun. Günaydın.
1: Çoktandır sessiz dinliyordum. Almanya'dan ben Elvan.
0: Hoş geldin abla.
1: Gül öğretmenim, duaların o kadar güzel ki çokça amin diyorum. Teşekkür ederim güzel duaların için. Ve Almanya'dan günaydın.
0: Günaydın. Sesimizin ulaştığı her yere günaydın. Mersin'den de kocaman günaydınlar Zeynep'ten ulaşmış. Hoş geldin. Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi sizce ne ola ki? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi gelecek.

0: Tekonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken, bilmiyorum okudunuz mu ama Bahçıvan ve Ölüm kitabını, orada bir cümle geçiyor sevgili dinleyenler. Yüreğinin nasıl yandığını söyleyebilenin ateşi azdır. Bu alıntı aslında İtalyan Rönesans şairi Petrarca'nın bir sonesinde geçiyormuş. Hatta kitapta da bu belirtiliyor. Yüreğinin nasıl yandığını söyleyebilenin ateşi azdır. İşte insan içindeki acı büyüdükçe onu anlatmakta daha çok zorlanıyor tabii ama... Yani küçük üzüntüler daha kolay dile geliyor. Ama ruhunda derin izler bırakan yaralar çoğu zaman sessizleşiyor. Hayatın en çok taraflarından biri de bu. En zor taraflarından. İnsan bazen dışarıdan sakin görünürken içinde büyük bir mücadele veriyor. İşte en büyük yangınlar bazen hiç duman göstermeden insanın içinde yanmaya devam ediyor. O yüzden başkalarının sessizliğini küçümsememeli insan. Kimsenin iç dünyasını kolayca yargılamamalı.

0: Merhabalar, aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Bizleri dinleyen arasında bu saatimizde kimler varmış, kimlerle başlıyoruz? Instagram'a bakacağım şimdi. Oradaki paylaştığımız fotoğrafa gelen yorumlarda Leyla'yı gördüm İstanbul'dan. Hoş geldin İlyas, bizlerle günaydınlar. Serap İzmir'de bizi dinliyorken ona da çokça sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Osmaniye'de Hatice. Günün bütün şarkıları gurbetteki abim Süleyman'a ve aileme gelsin dedi. Tez zamanda kavuşmanız duasıyla. Gelsin tabii ki. Emine günaydın. Turkuaz ailesini çok seviyorum demiş. İş yerinde sabah 7'de açıyoruz, akşama kadar sizleri dinliyoruz mesajıyla.
1: Oley, oley.
0: Sıradaki şarkıları da Nihal'e armağan etmemizi istedi Emine. Ve Gül öğretmenimizi de çok seviyorum demiş. Oy. Eminim o da sizlerin bu sevgisiyle daha çok mutlu oluyordur. Giresun'da İbrahim. Günün konusuna binaen ki konumuz dünyanın en samimiyetsiz cümlesiydi. Seni çok iyi anlıyorum. Doğru İbrahim, teşekkürler. Yine Özgür de bizlerle beraber Kırıkkale'de, ona da sevgilerimizi gönderelim. Aydın Nazilli de Seher aramıza katıldı. Fatih bizlerle beraber. Günaydın, tabii ki en samimiyetsiz söz sen daha iyilerine layıksın.
1: Doğru.
0: Sizce peki dünyanın en samimiyetsiz cümlesi nedir sevgili dinleyenler? Bunu

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu

0: Sigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Mağazalardan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan milli futbol takımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak gönderdiği mesajda oyunculara moral veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlarını öne eğmesinler dediği öğrenildi sevgili dinleyenler. Öte yandan milli takımımız Paraguay maçını 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06'da oynayacak sevgili dinleyenler. Şimdiden de milli takımımıza başarılar diliyoruz. Spordan devam edelim. Türk futbolunu Avrupa kupalarında temsil edecek takımlarımız için kritik gün sevgili dinleyenler. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gözü kurada olacak bugün. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu kura çekimleri İsviçre'nin Lyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Öte yandan resmi gazetede yayımlanan karara göre anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine karar verildi.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 olarak devam etmekte sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Yenibosna Şirinevler yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. TEM'de Sultanbeyli Kurtköy Kavşak yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Beylikdüzü Haremdere yönü sol şeritte de bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bir de Davutpaşa Merter yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bundan kaynaklı da bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: İyi yayınlar, ben Rize'den Muharrem. Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi bence nasılsın dedikleri zaman iyiyim demek.
1: Muharrem, teşekkür ederim, günaydın. Ya diyorum ya işte, soruş tarzı da tonlaması da vurgulaması da önemli. Laf olsun diye soruyorsa biz de iyiyim deyip geçiyoruz. Ama bir gerçekten hissettirerek nasılsın sorusuna da derdimizi döküyoruz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Burcu,
2: ben Zeki, Adana'dan. Çok seviyorum ve gönülü de çok seviyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sıramız parça bütün arkadaşlarıma ve eşim Oktay'a gelsin.
1: Gelsin tabii ki, bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun aynı zamanda. Hoş geldiniz. Elvan bizleri şu an dinleyenler arasında Afyon'dan sevgileriyle günaydınlar. Emel, günaydın. Nihayet güneşi gördüğümüz, yazı hissetmeye başladığımız Kayseri'den günaydınlar demiş. Samimiyetsizlik, senin zor anlarında yanında olduğunu söyleyenler hiç yanında olmamalarıyla görünüyor zaten. En güzel samimiyetsizlik de bu olsa gerek demiş. Maalesef. Gününüz güzel olsun diyerek cuma bizlerle. Bana en samimiyetsiz gelen söz, hani birçok insanın işte hizmetinizdeyiz durumu vardır ya, ama işte o hizmeti görmeyiz. Yani bu bütün çevremizde de sık gördüğümüz de bir durum tabii ki. Her anlamda yanınızda olduğunuzu hisseden, yani öyle olduğunu söyleyen ama olmayan çok insan örneği var.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: markette bulacaksın.
1: Reklam.
0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Bir kere daha havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair değerlendirmeleri arasında Burdur ve Eskişehir çevrelerinin, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin, yine Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceğini öngörüyor sevgili dinleyenler. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat

Saatlerimiz 9.45 olmuşken Aysun aramızdaymış kahvesiyle, çayıyla daha doğrusu sanırım. Yanlış görmediysem Konyaeli'de Nurhan ve Selçuk bizlerleydi. Büşra Topçu

sevindirelim. Yeşim Aydın da aramızdaydı. Yine keyifle dinlediğim radyo diyerek Muhammed Ali bizleri dinliyormuş. Oley! Gonca, hoş geldin sen de aramıza. Birkaç gündür hastanelik bir durumu söz konusuymuş. Çok çok geçmiş olsun. Allah tezden sana ve tüm şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalarını versin. Emel de Adana'da aramızdaydı. Ceren Senem'e de ulaşıyordu sesim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hoş geldiniz. Gününüz aydın olsun.

0: enerji katan Ortek, Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira

0: kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım.net, Sigortam.net. Haydi!
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
8: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
9: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
11: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
12: Burası
13: Radyo Turkuaz.
12: Hayat burada.

Ortak Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Günömer Hıva'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Saatler 10'u gösterdiğinde mikrofonda Gönül Dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün 2 saatine ortak olmak adına. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımızda da eşkilerimiz olmasın. Siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 9'da. Uğur'la Ay Işığı'nda bu sefer gece yakışan şarkılar ve şiirlerle yine güzel bir veda edeceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber merhaba demek için sabah 7'de kavuşmak üzere.

Günden yeni bir yayından, dost sesiniz gönül dostumuzdan, dostlarıma selamlar, sevgiler. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Saatler 12'yi gösterene dek neredeyiz? Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyosundayız. Radyo Turkuaz'dayız gönlümün dostları. Programa hoş geldiniz. 505-188-30-0'da sizleri mesajla bekliyorum. @radyoturkuaz@gonuldostlukusun. Bir bakın bakalım gül cevalimi görecek misiniz? Sizi tabii ki oraya da bekliyorum. Oradan da mesajlaşalım. Özellikle Instagram'dayım. Bu saç rengim bir eski kaldı. Evet, eskiden. Biraz daha şimdi sarı. Yaz gelince biz aralara biliyorsunuz ki kadınlar olarak böyle bir balyajlar falan attırıyoruz. Hadi bakalım başladık.

0: bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Expertise.

insanın böyle canı yanmıyorsa, keyfi yerindeyse, böyle mutluysa, ne bileyim her şey normalse, bir sıkıntı yoksa yaşamaktan ne kadar zevk alıyor değil mi? Ama işte böyle üst üste sıkıntılar, sorunlar, bir an böyle konfor alanından çıkacak olaylar, hiç böyle tahmin etmediği şeyler başına geldiğinde de ne yapıyor insanoğlu? Eyvah diyor, bittim diyor, artık bundan sonra diyor gülemem, mutlu olamam, sevemem diyor. Sevgiyi özellikle arka plana atıyor, neşeyi arka plana atıyor. Kolay bir şey değil tabii ki, ama benim bildiğim bir şey de var ki bu hayatta ne kadar çok düşünüp de ahlayıp vahlarsanız orada kalırız gönlümün dostları. Oradan çıkamayız. Hadi şöyle bir silkelenelim diyorum. Hadi bir kendimize gelelim diyorum. Nohut var mı nohut evde? Şu an nohut var mı? Öğle yemeğinde de nohut varsa sakın yememezlik yapmayın. Bakın bir araştırma. Kronik sırt ve bel ağrılarıyla mücadele ederken sadece tabii ki egzersizin, tedavinin değil de bazı yiyeceklerin de destek olduğunu söylüyor. Yani geçmeyen sırt ağrılarının gizli savaşçısı nohut olabilir mi? Vallahi olabilir. Çünkü harika bir doğal destekçi olduğunu söyleniyor. Çok zengin bir magnezyum kaynağı nohut. Yüksek bitkisel bir protein. Vücuttaki o inflamasyonu, iltihabı azaltıyor. Eklem rahatlığı sunuyor. Hadi gelin bugün.

0: güzel günler gelsin demiş Hakan, yoksa ben gideceğim demiş, sizi hiçbir yere bırakmam, öyle şeyler hiç düşünmeyin lütfen. Yani ikinci, üçüncü seçeneklerde yaşıyorum diyor uzun bir zamandır. Olabilir, o zaman oradan çıkaracağız sizi. Ben buradayım, yanınızdayım, hiç merak etmeyin. Haddime değil tabii ki, bir profesör değilim. Aynı zamanda gönlümün dostları bir hani doktor değilim baktığınızda. Bir psikolog değilim. Öyle bir şeyim de yok yani, bir hani isteğim de arzum da yok. Ama ben bir dostum yanınızda. Yani o yüzden de evelallah diyorum, önce Allah. Sonrasında çözülmeyecek şey yoktur bakın ölümün dışında. Kendinizi bırak. Bırakmanıza asla ve asla ve kata izin vermiyorum. Hadi bakalım Hakan'cığım, bu şarkı sana gelsin. Naz Hanım'a gelsin sonra. Dükkan açılmış. Nafiye'cim burada bizimle birlikte. E sen de hoş geldin. Beşi bir yerde grubu kahvaltı ediyorlarmış.
1: Hadi yade, her şeye bir bahane, dedim o yare. De hadi git.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Şimdi 500-588-30 çift 0'da buluştuk dostlarla WhatsApp üzerinden. Aynı zamanda Instagram'dayız. Radyo Turkuaz Gönül Dostu Füsun'da. Orada da bazı sorular sordum dinleyicilerime. Bakayım nasıl cevaplar gelecek yine aile alakalı. Birazdan yayında da soracağım. Ama Aylacığım diyor ki artık diyor ben aşure yapmaya başlıyorum. Oh maşallah diyorum. Biliyorsunuz ki 16 Haziran yani dün Hicri yılbaşıydı. İslam alemi Hicri 1448 yılına girdi. Muharrem ayı da 14 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Yani biz şu an Muharrem ayının içerisindeyiz. Ve Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü 25 Haziran Perşembe ama hani şimdiden de yapabilirsiniz tabii ki. Bugünden de yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz sevdiklerinizle, dostluklarınızla. Allah kabul etsin diyorum. Vallahi çok da severim aşure. Benim için de bir tabak yemeği unutmayın.

Şimdi bugün yine biraz daha böyle şarkılarım yoğunluklu olacak. Çünkü böyle radyolarımız adına, tüm radyolarında aynı zamanda bir toplantının içerisindeyim dijital olarak. Yani Zoom üzerinden. Ama buradayım.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: Türk'te bulacaksın.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Şimdi sosyal medyada sordum, Instagram ve Facebook'ta, daha yumuşak bir şey başlayabilsin diye artık. Neyi bırakmaya hazırsın gönlümün dostu? Tabii bunu acele etmeden, bazı başlangıçlar çünkü önce dinginlik istiyor. Ne acaba, bir düşün bakalım, bu yeni ay çok böyle kıymetli bir yeni ay olacak. Büyük farkındalığı olan bir ikizler yeni ayı. Neyi bırakman gerekiyor? Yani güzel bir başlangıç için neleri bırakman gerekiyor? Fatih ve Samet Yeşil şu an benim sağlıkçı dostlarım, beni dinliyorlar. Onlara selam olsun. Adnan ve eşi Burcu'ya göndereceğim. Yeni evlenmişler. Bak, güzel bir şarkı. Bir düğünde falan da böyle ilk dans olarak da kullanılabilir diyorum efendim. Nafiye böyle arkadaşlarıyla beni dinliyor. Selam olsun onlar için. Aslında başta dedim, beşi bir yerde grubu dedim ama bu sefer anonsu duydular mı duymadılar mı? Dur Nafiye bir bakayım, bir mesaj gelmiş. İskenderun'da Tuğba'mız bizimle birlikte. Oğlumun diyor, Mehmet'in ilk iş günü. Hadi maşallah diyorum. Çok güzel geçsin. Şanslı bir gün olsun onun için. Sabahatimiz Konya'da, Samsun'da ailemiz, Mehmet Beyciğim geldi, Sakay'dan Nurhan'ımız. Hande nerelerde bakayım, çok güzel bir fotoğraf göndermiş o da. Arkadaşlarıyla birlikte bir kahvede bize armağan edilmiş. Ben de seni özledim Elvancığım. İskenderun'dan Gözde.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Mardin 47 her zaman Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Hatay Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Giresun Türkiye'nin bir numarası Radyo Turkuaz'ı dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

saatimiz başladı gönlümün dostları. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Şimdi biraz böyle canı yanan arkadaşlarım var, biliyorum, görüyorum, dostlarım var, yazışıyoruz. Fakat şunu demek istiyorum isim vermeden, acı rutin hale geldiğinde tepki vermeyi bırakıyor insanoğlu. Yine psikolog Mustafa Çeşme'nin bir yazısı vardı. Bu insanın duyarsızlaşmasından değil, zihin kendini korumaya başlıyor. Çok enteresan gizli bir savunma mekanizması kaynaklanıyor burada. Yani canımızı yakan durumlar üst üste geldiğinde ve hiç bitmeyecek gibi göründüğünde ruhsal sistemimiz aşırı yüklenmeden dolayı adeta bir sigorta gibi atıyor. Yani yaşanan yoğun baskılar ve insan ezilmemek için iş dünyasında dışarıya karşı ne yapıyor biliyor musunuz? Kepenkleri indiriyor bu sefer. Yani beyin acıyı susturmak isterken aslında içerideki tüm duyguların sesini de kısmış oluyor. Ne yapacağız? Bunu bir dengelesek mi? Ne dersiniz? Ben de yapıyorum.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 mevsim

0: Lacivert Dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Bir reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Birazcık böyle bir mini mix'imiz, ardından da birazcık böyle bir reklamımız dedik. Sonrasında tabii ki buradayım, 505-188-30-0'dayım. Hem toplantıda hem de aynı zamanda yayında size bir C diyorum ama bol bol şarkılar şimdi size dinleteceğim. Demirhan Mustafa şu an selamlar göndermiş yurt dışından bize. Hatice'ciğim ve birçok dinleyicim yine bizlerle birlikte. Adamyeciğim sizi de görüyorum. Ve sizin için de bir şarkı tabii ki göndereceğim. Nuranlar, Nazanlar, Ayşeler tabii ki buradalar hepsi. Hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda Zeynep'ciğim, aramıza yeni katılan dinleyicilerim var. Onlar için de bu şarkı armağan olsun mu? Biraz ritmimizi düşürelim mi?

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alın.

0: aziz.
1: Sıradaki parça moduna açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Reklam.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Şimdi bugün tabii sabah çok yoğun başladı Gün Gönlüm'ün dostları. Hem yayın hem şimdi şu an çok önemli bir radyolar adına toplantıyız. Elektronik ölçüme geçirecek aynı televizyonda olduğu gibi. Bunlar bizim için çok kıymetli. Sizin sevginiz, dostluğunuz da tabii ki biz adım adım da yükseliyoruz, ilerliyoruz. Ama her şey bir kenara, rakamlar bir kenara. O sevginiz ve duanız var ya, çok kıymetli. Sadat'a teşekkür ediyorum. Emel'cim geliyor ya. Kayseri'den Emel geliyor. Bakalım yayına yetişebilecek mi? Şu an onunla bir iletişim halindeyiz. Birçok çok sevdiğimiz gönlümüzün dostları böyle ara ara bize uğruyorlar, geliyorlar. Şimdi yaz da geldi. İstanbul'a geldikleri zaman bir bakıyorum ki biz sana geleceğiz gönlümün dostu diyorlar. Her zaman kapımız açık tabii ki. Uygun olduğumuzda neden olmasın diyorum. Bakalım Emel yetişebilecek mi?

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Gerçekten sevmek aslında sadece bir duyguya kapılmak değil. Bir insanın ruhuna, hassasiyetlerine ve kırgınlıklarına emek vermeyi de seçmektir. Ama şu an insanoğlu bunu hiç yapmak istemiyor değil mi gönlümün dostları? Çünkü sevgi aslında kendini karşı tarafa gösterme çabası değil. Onu gerçekten olduğu gibi görebilme inceliğidir. Yani karşındakini kalpten dinlemek, onun tahammül edemediği noktaları birer birer keşfedip o sınırlara belki de nezaketle yaklaşmak asıl meseledir ve dostlar. Çünkü aşk, ikili ilişkiler, sevda, sevgi bir başkasının dünyasında misafir olmayı değil, o dünyayı koruyacak bir ev inşa etmeyi gerektiriyor. Ne dersiniz? Bu arada Emel yetişti. Birazdan reklamlardan sonra onun sesini duyuracağım.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1900'ü yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artış karşılık geldi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: gelmeyecekti bu saatte. Çünkü biz onunla anlaşmamız yarım gibi burada olacaktı. Neden? Ben aynı zamanda Zoom'da toplantıdaydım. Ama kader işte, bak kader. Bu sesin duyulması gerekiyormuş. Kayseri'den Emel'im geldi. Hoş geldin Emel'cim ya.
1: Ah canım Füsun'um, o kadar güzelsin ki Füsun. Ay, o kadar güzel ki.
0: Bak,
1: yani
0: bak,
1: gerçekten bak. Beklediğimden kat ve kat ve o kadar canı yakın. Ben terziyim Kayseri'de.
0: Ya biliyor seni
1: dükkanda, evet, bazen konuşurken
0: bekliyorlar,
1: Füsun'la.
0: Bekliyorlar.
1: Aynen, şimdi ona kendine onu söyledim. İnanın duygulanıyorum. Bazen ağlıyorum. Bir kardeş gibi, bir yakın
0: ben de duygulandım.
1: Gelmiş gibi gerçekten. Aynen, güzelim şu an öyle. Çok güzelsin. Çok tatlısın.
0: Çok
1: iyi geldin.
0: Sen de çok güzelsin. Benim bir tanem. Şimdi herkes birbirini tabii ki ya sosyal medyada görüyor. Evet. Ya WhatsApp'taki o telefon şeylerde, fotoğraflarda. Ama benim dinleyicilerim bana güveniyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Kendi fotoğraflarını, videolarını atıyorlar bazen. Ve biz sizi artık tanıyoruz. Yani sanki yan yana gelmiş gibi. Evet. Ama sarılmak çok başkaymış ya.
1: Çok başkaymış.
0: Değil mi? Geçen hafta benim bir tanecim Samsun'dan ailemiz vardı. O yayına katılamadı saatten dolayı. Yine birçok dinleyicim buraya gelip gidiyorlar. Hani yanımızda olmak istiyorlar. Gönül ister ki herkes davet edelim. Herkes burada olsun ama bu bir kader meselesi galiba. Bu bir nasiple alakalı. Evet. Sedacığım diyor ki bak, en çok istediğim şey İstanbul'a gelmek diyor Seda da. Evet. Ve Emel Hanım'ın geleceğini duydum. İnşallah yetişir demiş. Bizim için de sarılsın. Biz kaç kere sarıldık?
1: Çok sarıldım. Çok tatlı. Bizim o kadar tatlı ki. Yazarım ama geldi
0: değil. Şimdi Elvan'ım var biliyorsun. Güney'im
1: biliyorum,
0: var.
1: Evet.
0: Elvanlarım var. Onlar da geldiler buraya geçen sene.
1: Evet.
0: Biz onlarla da yani el eleyiz. Şimdi burada bakıyorlar. 5. katta bizim kafelerimiz var. Birazdan inşallah oraya gideceğiz hep beraber.
1: Evet.
0: O kafelerde şimdi tabii ki farklı farklı çalışma grupları var. Burada büyük bir holding biliyorsun. Burası Turkuaz Medya. Şimdi insanlar anlamıyor. Neden bu sevgiseli, bu kadın kimdir diyorlar mesela bilmeyenler. Evet. Biz nasılız? Biz el ele tutuşuyoruz, oturuyoruz.
1: Evet.
0: Yani hep beraber.
1: Sinir sıcaklığı.
0: Ya canım olur mu? Karşılıklı. Evet. Kesinlikle bu karşılıklı.
1: Utku Bey de öyle. Kapıda karşıladı şimdi.
0: Değil
1: onun
0: mi?
1: Da sıcaklığı.
0: Şimdi birazdan Hilal geliyor.
1: Evet, yıllardır
0: geliyor,
1: öyle
0: evet.
1: Mi? Yıllardır
0: evet,
1: biliyor
0: evet.
1: Gibi.
0: Evet. Yani sanki biz yıllardır herkes birbirini tanıyor gibi evet. Yayınlarda. O yüzden de çok mutluyum. Buradasın. Vedayı birlikte yapacağız.
1: Oo,
0: şimdi sen
1: inşallah.
0: Kime göndereceksin şarkılar? Söyle bakayım.
1: Kardeşim dinliyor beni.
0: Evet
1: İpek.
0: Gördüm. İpekçim.
1: Evet, yazdı belki. Annem dinliyor. İnşallah kızım da dinliyordur. Onunla
0: maşallah.
1: İletişim kuramadım.
0: Biz bu kaydı sana veririz. Sen merak etme.
1: Oo, çok güzel
0: hepsinin
1: olur.
0: Hepsinin isimlerini söyle tek tek. Çok
1: evet.
0: Rahat ol diyorum. Her şarkıyı seviyorsan ama özel istediğin bir şarkı var mı benden?
1: Sen yolla bana şarkı.
0: Sen?
1: Özel
0: zaman,
1: bir
0: tamam,
1: şarkı.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Vedayı öyleyse hepimize yapıyoruz. Sen seçmiş gibi ol.
1: Evet.
0: Emel'cim
1: evet.
0: Bir taneciğim. Kayseri'ye dönüş bugün.
1: Bugün.
0: İstanbul nasıl?
1: İstanbul
0: nasıl?
1: Çok güzel. İstanbul bambaşka bir yer
0: canım
1: gerçekten.
0: Canım benim ya.
1: İyi ki geldik.
0: Ben de Kayseri'yi seviyorum biliyorsun.
1: Evet.
0: Kayseri'ye geldim. Daha öncesinde gelmiştim.
1: Evet.
0: İnşallah yine hep ne diyorduk Emel? Hep beraber böyle kendi aramızda konuşurken de yayında da. Yani bir şey olsa böyle bir toplansak.
1: Evet.
0: Ya bir yerde toparlansak. Ya da hep beraber böyle bir ev ziyaretleri Hilal'le diyoruz.
1: Evet.
0: Kapıları çalsak biz geldik desek. Böyle
1: evet.
0: Elimiz kolumuz dolu hediyelerle sürpriz yapsak.
1: Keşke.
0: Ama biz bu sürprizi nasıl yapsak? Hiç söylemesek. Gideceğimizi mesela senin eşinle konuşsam, kardeşinle konuşsam ve sana ben sürpriz yapmış olsam
1: evet,
0: neden
1: güzel.
0: Olmasın? Bu enerjiyi
1: harika
0: verelim
1: olur.
0: Evrene.
1: İnşallah diyelim.
0: Neden olmasın?
1: Evet.
0: Belki bir sponsor olur bize.
1: Evet.
0: Bir marka şu an dinliyorsa
1: İnşallah.
0: Sponsorlu şekilde geliriz size.
1: Evet.
0: İyi ki geldin. Ayağına sağlık bir tanem.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın.
0: Güzelimsin. Şimdi sohbet edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Sevgili Hilal gelecek.
1: İnşallah.
0: Son şarkımız Sen Bensiz Ben Sensiz Deniz'teki diyelim öyleyse.
1: Peki.
0: İstanbul'dan Kayseri'ye bu şarkılarımız armağan olsun. Bak Tülay da selam gönderiyor.
1: Oo.
0: Ankara'dan Tülay'ımız. Necmi Bey İsviçre'den selamlar göndermiş. Teşekkür ediyoruz.

böyle açmak istedim yayını ya. Güzel haberler alalım. Hastalarımız şifa bulsun, hasta bakanlarımız dinlensin. Değil mi? Ya sen gidip de uzaklara. Herkes ne çekiyorsa en çok onu konuşuyor. Şimdi ben hastalıktan hasta bakan olarak da çok üzüldüğüm ve sonu da kötü bitirdiğim için bana ne geliyor? Hep aklıma aman diyorum hasta bakanları hiç unutmayayım. Çok zor. Aman diyorum hastalarımıza şifa dileyim hiç unutmayayım. Herkes kendi çektiğini bildiği için ben hep böyle başlıyorum yayına. Bol kazançlar diliyorum tüm esnafımıza, yollarda koşturanlarımıza, öğrencilerimize, canımız öğretmenlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza, muhasebecilerimize, doktorlarımıza, ev hanımlarımıza, fabrikalarda çalışırken bizi dinleyen, kulağı hep bizde olanlara, mutfakta çalışanlara da bir selam gönderelim. Unuttuklarımız varsa, ne iş yapıyorsanız şimdi yazın 0505 188 30 0. Mesleklerinize göre size de şarkılar seçelim.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Daha merhaba diyelim, bizi dinleyen herkese teşekkür edelim. Hemen mesajlar gelmeye başladı. Bu arada bu hafta da milli takımımızın maçı var. Cumartesi sabah 6 yine kalkıyoruz, yine destekliyoruz. İlk maçta böyle oldu diye takımımızın arkasında olmayacak değiliz. Zaten çocuklar üzgün olduklarını her röportajda belli ettiler, konuştular. Bundan sonraki de eğer maalesef kötü giderse bizim takım kötü diyebiliriz ama ilk maçta o kadar

Dünya Kupası resmi hesabı, bilmem siz de takip ediyor musunuz? Paylaştığı unutulmaz isimler videosunda Arda Güler ve Kenan Yıldız'a yer verdi. Gururumuz onlarda bizim, ama bizim çocukların hepsinin yeri bizde hep ayrı.

Şimdi Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasına yönelik denetimler kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren ulusal ve yerel market işletmelerine toplam 10 milyon ceza veriyor. Neden veriyor? Demek ki uygunluğu yok. Sonra da dönüyor insan, diyor ki bu haberi okuyunca, ya ben ne yedim diyor ya. Yani bana ne yedirdiler diyor. Allah aşkına yeme de içme de kötülük etmeyin.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Thank you.

dünyada Mayıs ayında satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 2 milyon olmuş, biliyor musunuz? 1,8 milyon olmuş. Ben yuvarlak hesap yaptım. Çok araştırıyorum. Yani tahmini hepsi aynı. Böyle 300 kilometre falan gidiyor menzil olarak. 300-400 lira ödüyorsun.

Aslında birbirimize bilgi de verebiliriz, biliyor musunuz? Şimdi bana dinleyicilerimiz elektrikli araç kullananlar memnuniyetlerini, markaları okuyamayacağım biliyorsunuz, belirtebilirler. Hilal Hanım, aldık çok memnunuz ya, kurtulduk benzin parasından diyen de olabilir. Yolda kalıyoruz, ikide bir şarjımız bitiyor, hayata küstük diyen de olabilir. Bir elektrikli araç kullananlar yazsın, birbirimize bilgi verelim. 0505

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: App'te bulacaksın.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evin

konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi

0: ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Devam ediyoruz, üstelik yeni saatteyiz. Mesajlar gelmeye başladı. Elektrikli araçlarla ilgili bilgi verenler de çok. Vay be, almışsınız araçları. Birazdan size vakit ayıracağım. Sadece mesajlarınız ve yazdıklarınız. Elvan'ım sen de hoş geldin yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Ebru'cum Antalya'dan yazmış. Necmiye Çankaya.

hoş geldiniz. Yeni ulaşanlarınız varsa programın ilk saati geride kaldı. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin en samimi 90'lar radyoculuğunu hala unutturmamak için çaba gösteren, en sevdiğiniz şarkıları geçmişten günümüze sizlerle buluşturan o özel radyomuz. Mesaj istedim.

0: Dedim ki nelerle uğraşıyorsunuz, önce onu bir yazın. Yazmışsınız. Sonra dedim ki arkadaşlar, elektrikli araç kullananlar varsa, hani haber vardı, elektrikli araç kullananların sayısı çok artmış. E tabi elektrikli araçlar önce başladı, bir menzil sorunu oldu. İşte yollarda kuyruklar oldu. Özellikle o bayram tatillerinde vesairelerde gidip gelenler depo doldurma kuyruklarında, şarj etme kuyruklarında çok beklediler. Şikayetler oldu falan ama şimdi menziller uzadı. En kötü araba 250-300 kilometre gidiyor. Ama aracınızı şarjsız bırakmamanız gerekiyor. Şarj merkezleri biraz değiştirildi, düzeltildi. Zaten uzun yollarda yemek yiyoruz, kahve içiyoruz, mola veriyoruz. O arada da hızlı şarj istasyonları çok işe yarıyor falan. Tabii ki elektriklinin artıları, artı eksileri de var. O yüzden ben de dinleyicilere sordum. Bakayım dedim, durum ne? Erdal sesli mesaj göndermiş. Konuyla ilgili olabilir ama maalesef mesaj şu an dinleyemiyorum. Selamlar diliyorum demiş. Gıda mühendisi ve satın alma, ne iş yapıyorsunuz, neyle ilgileniyorsunuz dediğimde, tüm gıda mühendislerimize bir selam gönderelim. Osmaniye'den sevgili Hüzeyir kardeşimiz polis memuruymuş, çok seviyoruz efendim. Bütün emniyet birimimize selamlar gönderiyoruz. Aydın'dan Yeşim ne yapıyorsun sorusuna, enerjisini sevdiğim diyerek bir söğüş tabağı, yanında harika demlenmiş bir çay bar fincanıyla bana fotoğraf atmış. Şu an bu sıcakta böyle keyifli keyifli bir balkon, püfür püfür esen bir cam kenarında olmayı da isterdim. Özendirdin ama yayındayız, bu da güzel, harika. Şimdi Zühre Almanya'dan makinede perde dikiyorum demiş. Öpüyorum yanaklarından. Ay, elektrikli araçlara geliyor mu bakalım sıra. Kamileciğim yazmış, Mustafa yazmış. Mardin'de çalışan bir öğretmen olarak sizleri keyifle dinliyoruz demiş. Tüm meslektaşlarımıza, ben de yayın başında sizlere selamlarımı göndermiştim. Yazmanıza da çok sevindim. Emineciğim çok teşekkür ediyorum. İzmir'den Damla. Günü güzel başlayalım ki güzel devam etsin. Sabah Uğur'la merhaba, bir fincan kahvemiz olsun, 40 yıl hatırımız olsun demiş. Uzun uzun yazmış. Damlacığım seni seviyoruz, İzmir'e selamlarımızı gönderiyoruz. Bursa Gemlik Küçük Kumla'dan Mehmet Günay. Zincir marketlere beyaz etten dolayı kesilen ceza bir hafta içinde diğer ürünlere bir hafta kapatın. Bak nasıl hizaya giriyorlar demiş. Doğru söylüyorsun ha. Ya vallahi insan demiyor mu ya, ceza kesiliyor. Biz beyaz eti oradan bir hafta önce almışız. Bir hafta sonra bir bakıyorsun ceza kesilmiş o markette. Biz ne yedik demiyor muyuz ya? İnsanız ya. Muhsin abimiz Rize'den yazmış. Tüm Karadeniz'e selamlar. Çok hızlı ve hareketli başlamanızı kutluyorum demiş. Allah Allah ya Muhsin abi ya. Emre saygılar sevgiler, İzmir Torbalı'dan yazmış. Annemle sizleri severek dinliyoruz diyor. Bir de şarkı istemiş. Elektrikli araçla ilgili hiçbir şey yok.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

veteranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Çağımızın en kötü hastalıklarından biri de bir memnuniyetsizlik, değersizlik sendromu. Üçe de şeyi ekledim bu ara. Kontrol manyaklığımızı, kontrol çılgınıyız hepimiz. Eğer huzurun her şeyin yolunda gitmesine bağlıysa o huzur değil diyor kişisel gelişim kitapları. Kontrolmüş. Çünkü hayat hiçbir zaman tamamen öngörülebilir olmayacak. Yani sen önünde ne yaşayacağını görebiliyor musun? Yok. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak çoğu zaman daha fazla kaygı ve yorgunluk getiriyor. Dikkat edin. Akşamdan düşünmeye başladığınız ve halledemediğiniz, kontrol edemediğiniz her şey sizi geceye kadar daha fazla yoruyor. Ben gerçek güç belirsizlik ortadan kalktığında değil, belirsizliğin içinde sakin kalabildiğinde ortaya çıkıyor. Bu da kocam.

0: Sev çünkü sevmek en kolay.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Şu şarkının güzelliğine bir bakar mısın? Üzerine konuşsam ne olacak? Sussam daha iyi ya. Beraber dinleyelim sonra sohbeti.

0: en iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Turkuaz.
1: Turkuaz. Pop çalacağım şimdi. Artık. Olmaz öyle. Ya bir yazı okudum. Bir erkeğin daha yakışıklı olması.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: güvercin.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Şimdi tutar seni.
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
3: Expertiz. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

siz de benim gibi çılgın bir Dünya Kupası maçlarını takip edenlerdenseniz Messi'nin hat-trick yapmasını siz de bugün sabah uyanınca öğrenip hadi canım sabah niye 4'te kalkmadım da bu maçı kaçırdım diyenlerden misiniz? Messi gerçekten dünyanın yıldız oyuncularından biri ya da yıldızı bana göre. Ronaldo, Messi, Ronaldinho. Yani işte İETT'de unutulan eşyalar açık artırmayla satılmış. 1 milyon 366 bin lira satış yapılmış. Satışa çıkarılan ürünler yani bizim unuttuklarımız. Telefon, saz, gitar, gözlük, drone.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta

Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve Utku ile istekler başladı. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Gelmeden yazan dostlarımız var. Bir kez daha teşekkürler ilginize, içtenliğinize, samimiyetinize. Yine her daim olduğu gibi Radyo Turkuaz'da 3 saati yaşayacağız, paylaşacağız. Kimisi evinde, kimisi iş yerinde, kimisi araç içerisinde. Ama yine her daim olduğu gibi duygularımız ortak, hislerimiz ortak. Bunları da Turkuaz güzelliğiyle ortamlarda, mekanlarda hep beraber yaşayacağız ve hissedeceğiz. Ben buradayım. Ortam mekan müsaitse şöyle bir çayınızı kahvenizi hazırlayın. Şöyle geriye doğru yaslanın ve yine her daim olduğu gibi duygulara tercüman olalım. Yine gönlünüzden geçenleri hep birlikte paylaşalım ve yaşayalım. Hazır mıyız? Mesaj attığımız devrede. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizler de buyurun. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aramıza yeni katılanlar, yine her daim olduğu gibi bizi yeni yeni tanıyan dostlar ve daimi dostlar, 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Takip etmek isteyenler dostlar, sizlere bir kez daha hatırlatalım. Takip etmeyi unutmayın sosyal medya hesabımızı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese sağlıklı, herkese mutlu, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. Ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

anlamak lazım, anlaşılmak lazım hayat içerisinde. Önemlisi de budur zaten, öyle değil mi? Başladık dostlar, bir kez daha selam olsun sizlere. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekleri dinliyorsunuz. 17'ye dek yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
6: evimde divan ev var.
7: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
9: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

içerisinde insanlar plan yapar ama kader gülermiş, değil mi? Başladık programa, bir kez daha selam olsun sizlere. Her yeni gün yeni bir umut, yeni bir başlangıç için insanlara bir fırsattır. O yüzden her günün kıymetini bilelim, umudumuzu kaybetmeyelim. En güzel gelişmeleri bekleyelim ve her zaman dileğimiz bu olsun. En beklemediğimiz anda karşımızda olsun. Güzel sürprizler, güzellikler her daim. Bakalım kimler var? Hülya İzmir'den, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. İdris, o da bizi dinliyor. Çok sevdiğim sevgilim, hayatımın anlamı Ezgi için gelsin. Onu çok seviyorum diyor. İyi ki dediğim her şey o diyerek duygularını paylaştı. Şahizer, Utku ile istekler, hoş geldiniz diyor. Bana da bir şarkı var mı? Tabii ki var. Selam olsun sevgili Şahizer'e ve bütün sevdiklerine. Yeşim İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkım sizleri için. Rukiye Gaziantep'ten. Ben de turkuaz dinleyicisiyim demiş. Üstüne de tanımıyorum diye. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Özellikle eşim İzzet için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Şeyma Çağlar Mardin'den, abi seni dinliyoruz şu anda diyor. Eşim Arif, kızlarım Esma, Lina ve Mina ile birlikte keyifle dinliyoruz sizi. LGS maratonundan çıkan kızım Esma için bir şarkı. Hayırlı haberleri olsun, güzel haberler alın, olur mu? Bu şarkım da sizlere hediyemdir, kabul buyurun. Memleketim Mardin'e de benden sevgiler, selamlar.

Bir reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere bakalım nerelerde dostlarımız. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bursa İnegöl'den Feruz ben. Sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun sana da. Bütün sevdiklerine birazdan güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Elvan, o da benim can dostum. Selam can dost diyor. Selam olsun sana ve kıymetli ailene de güzel bir şarkı hazırladım. Melis, Utku hoş geldin diyor. Umarım iyisinizdir. İzmir Kemalpaşa Ulucak'tan her zamanki gibi dinlemedeyiz. Nagihan, Ayşe ve Kazım için sizden bir şarkı istiyoruz. Sizlere de selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum. Melek, Kahramanmaraş'tan, Edeler Diyarı'ndan selam olsun. Özellikle Büyükada'dan Hasan için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki. Merhabalar, Hatice Kırıkkale'den. Deniz'den geldim diyor. Çay faslında Füsun, Hilal ve sen diyor. Eşlik ettiniz bana, ne kadar güzel. Şifa olsun diyelim. Hakan, onun da beklediği bir Semih Cenk şarkısı var. Onları ilerleyen dakikalarda dile getireceğim. Ama ondan önce istek alan bir şarkım var. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen akabinde devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBugo.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

insanlar güçlü olmak zorunda. Değil mi? Nuran Sakarya'dan, ben diyor 9 sene önce eşimi kaybettim ama demiş umudumu, yarınlarımı hiçbir zaman kaybetmedim diyor. Dimdik ayakta kalmayı öğrendim diyor, düşe kalka. Ümitler her zaman söylüyorum insanlara birer teselli oluyor, güçlü olmak zorundayım diyor. Anneyim, yılmak yok, umutsuzluk, mutsuzluk bana burada yer yok diyor. Hayata pozitif bakıyorum, ne kadar güzel. Hem anne hem baba olanlara sizden bir şarkı istiyorum demiş Nuran, göndermiş olduğu mesajında. Peki, bütün güçlü annelerimize selam olsun. Reşit ve Mustafa ikilisinden merhabalar. Sıradaki şarkı Eşref için, sana ve bütün sevdiklerin için armağan olsun. Kardeşim Uğur için sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Leyla. Selamlar, sevgiler size de. Muhsin Rize'den dinliyor. Muhsin abi selam olsun. Yeşil Site yine dinlemede. Asansörlerde bile bizi dinliyorlar. Selam olsun size de. Celal Bey, Batman merkezden selamlar. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Sıcaklar başladı diyor. Allah kolaylık versin. Elif'in mesajı var. O da biz dinleyen dostlarımızdan. Adapazarı Cevat Bey pasajında esnaflar olarak sizi dinliyoruz. Sizlere de selamlar, sevgiler olsun sevgili dostlar. Nurten Gümüşren'de, nerelerdesiniz diyor, özlettiniz kendinizi şükür kavuşturana. Yine her zamanki gibi huzur veriyor sesiniz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, güzel bir şarkımla sizleri buluşturacağım birazdan. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz dostlar. Hazır mıyız? Gelsin şarkımız.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekleri. Bakalım nerelerden dinliyor, nerelerden kulak veriyor dostlarımız bize. Serpil Coşar, hoş geldin diyor hanemize. Şu anda eşimle birlikte mutfaktayız ve yemek yapıyorum diyor. Sizi dinliyoruz Osmaniye'den Sena ve Sümeyye için. Şu anda onlar da sizi dinliyor demiş. Selamlar olsun size de. Ellerinize sağlık, bereketli olsun. Selamlar, sevgiler üstad demiş sevgili Sadık. Aleyküm selam. Muradiye Denizli'den en iyi arkadaşlarım olan kızlarım Ceren, Sıla ve Havva Eylül için. Allah bağışlasın. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkı size ve prenseslerinize. Merhabalar Can Yavuz, nasılsın? İnşallah iyisindir. Maşallah iyisin, iyi gördüm seni. Sıradaki şarkım da senin için. Senden bir Gökhan Özen şarkısı bekliyoruz demişler sevgili dostlar. Peki selam olsun size de sevgili.

sevgili dostlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Madem öyle, Gökhan Özen istekleri var. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizler de buyurun. 505-188-30-00 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. Az sonra oradaki mesajları da okuyacağım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları bizi nerelerden dinliyor?

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
2: Net, sigortam Net. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu saatte kapatıyoruz birazdan. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi. Fatma Hatay'dan, Yılmaz abinin servisinde bütün okul sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Merhabalar kardeşim Uğur için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Oğlum Uğur için yazacaktım diyor. Yanlış olmuş peki. Leyla Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Siirt'ten Dilan. Hayat çok güzel ama demiş, insanlar vefasız diyor. Nankörler, işten yaradığın zaman diyor o kadarsın diyor. Yani neticesinde siz de hak edene hakkını vermeye gayret edin. O yüzden çok önemlidir bunlar. O yüzden de yapacak bir şey yok. Yapın iyiliği, arkanızı dönün, ilerleyin. Yeşim her gün keyifle dinliyoruz sizi. Eşim Mehmet, çocuklarım Ege ve Ceylin için gelsin demişler. Sizlere de armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saate merhaba diyeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte.

Devam ediyoruz. İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun sizlere sevgili dostlar. İzmir Urla'dan Sidayma dinliyoruz. Özellikle demiş akşam işten eve geldiğimizde ruhumuzu sizinle dinlendiriyoruz. Adım Gülay diyor. Bütün kuaför meslektaşlarım için. Bugün izin günümde bahçemde sizi dinliyorum demiş sevgili Gülay. Selam olsun size de. İyi istirahatler diliyorum. Ne kadar güzel bir bahçe. O güzel ortamda artık kimler var bilmiyorum ama her birinize benden sevgiler, selamlar. Zühre Almanya'dan sana ve sevdiklerine, Selma Zonguldak'tan, Ereğli'den selam olsun. Zonguldak'ta o kadar güzel dostlarımız var ki bizlere kulak veren sağ olsunlar. Güzel bir şarkımla sizleri baş başa bırakacağım. Rize'den sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkı özellikle Eylem Çelik Büyük için. Sevgili kardeşime benden selam olsun. Sevgili Eylem kardeşime, güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Nagihan Sakarya'dan iş yerinde beni dinleyen canım dostum Elif Ardalı için sizden bir şarkı bekliyoruz. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Peki, devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İsteklere. Tarkan hayranlarının beklediği bir şarkı var. Birazdan dinleteceğim size. Tarkan'ın sevilen ve istek alan şarkılarından birisiyle baş başa kalacağız. Ardından şöyle bir bakalım dostlar nerede yazmışlar, nerelerden dinliyorlar bizi. Merhabalar, heyecanla bekliyoruz demişler. Hatay'dan yazıyoruz. Oğlum Eymen ve kızım Deren için. Onları çok seviyorum diyor. Gülizar Albayrak. Allah bağışlasın, selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkım var. Cemile İzmir'den. Merhabalar, bugün diyor bizim evlilik yıldönümümüz. Nice güzel yıllarınız olsun. Hatice, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgili Erkan, onunla beraber dinliyoruz demişler. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Derya'nın mesajı var. İzmir'den Terzi Derya ben. Size ve herkese selam olsun. Kürşat aleyküm selam. Sıradaki şarkı senin için. Fitnat Eskişehir'den her zaman olduğu gibi dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı da sizlere hediye edeyim sevgili dostlar. Devam ediyoruz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Merhabalar, Almanya'dan Şennur Dinç sabah vardiyası çıkışı dinliyorum size eşimle birlikte. Aynı iş yerinde çalışıyoruz vardiyamızda. Artık diyor çocuklar büyüdü, Türkiye'mize selamlar olsun Zonguldak'tan. Sevgili eşine ve Aydın'a armağan olsun dinleteceğim şarkı. Duygu'nun mesajı var, Kırklareli'nden Duygu. Ekip arkadaşımız Ayşe'nin bugün doğum günü.

ekip olarak kendisine iyi ki doğdun diyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar. Beyhan ve Burcu, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Aynı iş yerindeler peki. Şu anda dinleyen Beyhan ve Burcu için ve bütün ekip arkadaşlarına da hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim yepyeni Tan şarkısı. Hamdi'ye selamlar olsun sana da. Yeni saatte ben de kahvemi yaptım ve sizi dinliyorum demişler. Selam olsun sizlere. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Nihal Güneş İzmir'den, Menderes'ten, ben de hobi bahçemde her daim sizinleyim demişler. Gönderdikleri mesajda. Onlar da bize çayıyla eşlik eden güzel yürekli dostlardan. Kırşehir'den Sezgin, bir ay ayrılıktan sonra sizinleyim diyor. Selam olsun Kırşehir'den, sen de tekrar aramıza hoş geldin. Ayşenur Antalya'dan, sizi çalışırken eşimle dinliyoruz. Sıradaki şarkım sizlere de hediyem olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Evimde tadilat, tamirat işlerinden dolayı bayağıdır dinleyemiyordum diyor. 3-4 gün sonra bitecek demiş sevgili arkadaşımız. Naz diye yazmış mesajını, sizlere de armağan olsun bu güzel şarkı. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

Tabii bedeni çalışıp da aklı fikri tatilde olanlara dile getirmiş olduk şarkıyı. Devam ediyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Adana'dan dinliyorum, Hamit ben. Tarladaki eşim Ayşe. Ben tarladayım demiş. Eşim mutfakta, sizi dinliyoruz. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Allah güç kuvvet versin. Ahmet Metin, Beypazarı'ndan dinliyorum sizi. Servisçim Bayram amca ve servisteki ablamız İpek için. Adana'dan selam olsun diyor Ayşe. Eşim için şu anda çalışıyor. Onun için de bir şarkı istiyorum. Kendi şah selam Utku diyor. Nimet Yavuz. Biz de diyor sizi dinliyoruz. Bahçede sizinleyiz. Bereketli olsun. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Harikasınız gerçekten. Güzel bir Türkiye profili var şu anda karşımda. İzmir'den Adnan, yeni evlendim. Eşim Burcu için bir şarkı armağan eder misin demiş tabii. Hayırlı olsun. Merhabalar, kızım Yazel için bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum diyor. Konya'dan

selamlar diyerek duygularını paylaşmışlar. Emine kolay gelsin. Biz de bir selamınızı almak isteriz diyor. Herkese selam olsun diyor sevgili Emine Hanım. Fatma Nur, yemekte, temizlikte, gezmede, dinlemede her anda siz varsınız diyor. İyi ki siz de oradasınız. Sizlere de selam olsun güzel insanlar. Devam edelim. 505-188-30-00 mesaj attığımız haberiniz olsun dostlar.

kala kaldım. En zor şeydir öyle değil mi, insanların böyle kala kalması. Merhabalar, Kahramanmaraş'tan Duygu ben. Bugün kızımın mezuniyeti var. Zorlu bir LGS döneminden çıktılar diyor. Sıradaki şarkı Serhan Çalık. Ortaokulunda okuyan 8C sınıfı öğrencisi kızım Ecrin Arıkan ve arkadaşları için. O zaman eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hepsini güzel yerlerde görürüz temennisiyle. Özellikle 8C sınıfı öğrencilerine Ecrin Arıkan ve arkadaşlar için de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bakalım kimler var? Ayşegül Konya'dan dinliyor. Oğlumla kahve eşliğinde dinliyoruz sizi. Utku abisinden bir şarkı istiyor demiş. Allah bağışlasın, selam olsun. Leyla Erzurum'dan katılıyorum. Tarkan istekleri vardı, az önce dinlettim. Merhabalar, iyi yayınlar. İzmir'den Bircan. Güzel bir şarkı diyor, sevdiklerime özellikle kalbimde yeri ayrı olanlara gönderiyorum diyor. İyi yayınlar temennisine bulunmuşlar. Feriha'nın mesajı var. Mersin'den kızım Ela ve oğlum Selim için ve eşim için sizi dinliyoruz diyor. Ciddi anlamda çok ciddi bir sıcak var burada diyor. Allah kolaylık versin, lütfen herkes dikkatli olsun, olur mu? Devam edelim Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Servis. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz artık yavaş yavaş da bu saati toparlıyoruz. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Isparta Yalvaç'tan Reşat, herkese selamlar. Sıradaki şarkı size ve sevdiklerinize. İyi yayınlar. Sizden Zara'dan bir şarkı istiyorum demiş sevgili Huriye Hanım. Huriye Tan için ve Tan ailesi için bize birbirinden güzel fotoğraflar göndermişler. Harikasınız. İnsanın böyle toprakla uğraşması gibi güzel bir şey yoktur, öyle değil mi? Biz gerçekten İstanbul'da buna hasret yaşıyoruz. Lütfen oraların kıymetini, tadını bilin. Yozgat'tan Şehriban, 1. sınıftaki oğlum Ege ve 5 aylık yeğenim Mert için gelsin. Dünyadaki en masum melekler onlar diyor. Tabii ki selam olsun. Rabbim bahtlarını güzel eylesin. Benim güzeller güzeli kız kardeşimin doğum günü. Gaziantep'ten Gülsüm onun için bir şarkı istiyorum diyor. İyi ki doğdun güzel kız kardeşim. Betül Taşçılar adına bir şarkı bekliyor. Sevgili Gülsüm kardeşime de buradan sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz. Bu saati de kapatıyoruz bu şarkıyla birlikte. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz. Mehmet Bey Konya Ereğli'den dinliyor bizi. Bu arada son saatteyiz. Ereğli Adliyesi'nde 6. Asliye Ceza Mahkemesi çalışanları var. Onlar da bizi dinliyorlar. Kezban, kendime ve şu an atölyede çalışan oğlum ve eşim için istiyorum. Kulaklarımız her daim sizinle diyor Akşehirli İzmir'den. Furkan Şanlıurfa'dan, sizi diyor şu anda kepçeden dinliyorum. Sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Merhabalar, iyi yayınlar. Hasan İzmir'den, size ve sevdikleriniz armağan olsun. Gülcan, sizi yaylalara çıkardık diyor. Umarım esinti de sizlere ulaşır diyor. Hatay'dan sevgili Gülcan, harikasınız, selam olsun. Yani sesimiz oralara ulaşıyor. Bunlar mutluluk verici şeyler. Tabii sizlerin de varlığı, sizlerin de bizleri oralarda yalnız bırakmaması gerçekten harika. Eksik olmayın. Allah yokluğunuzu göstermesin. Devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere birçok mesaj var tabii son saatimizin içerisinde. Dostlarımızın da gönlünden geçen şarkılar var. Herkesin

duygularını bir şekilde ortak bir noktada hem buluşturmaya gayret ediyorum, hem de sizlerin de gönlünden geçenleri turkuaz güzelliğiyle dile getirmeye gayret ediyorum. Önce bir Sezen Aksu isteği vardı. Önce bu şarkısıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Nurşen Hanım, o da biz dinliyor. İstanbul Beykoz Övümce Köyü'nden sıradaki şarkım sizler için. Fizik tedaviden geldim diyor. Evde de kahvemi yaptım. Bahçedeyim. Radyomu dinliyorum. Övümce Köyü'nden Nurşen Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Konyaeli'den selamlar. İrem Berat. Sıradaki şarkı sana da armağan olsun. İrem için ve bütün sevdikleri için. Huriye Hanım, Aydın'a yolunuz düşerse bekleriz diyor. Selam olsun efelerimize. Elif ben, sıradaki şarkı sana ve gönlümün efendisine gelsin peki. Merhabalar, Şuayb Bey için sizden bir şarkı istiyoruz diyor. Bursa'dan emektar şoför Şuayb'ten selamlar olsun diyorlar. Bizden de sizlere sevgiler. Erhan Akif Yılmaz, Hatay'dan, İskenderun'dan selamlar. Harita teknikeriyim, bu sıcakta ölçüme gidiyorum. Bütün meslektaşlarıma selam olsun diyorlar sevgili dostlar. Peki, devam edelim. Bir başka mesajımız daha var. Adana'dan selamlar. İsmim Seray. Eşim Mertcan'ı çok seviyorum. Yeni evliyiz diyor. Lütfen benim için bu mesajı okur musunuz diyor. O zaman sevgili Seray ve sevgili Mertcan, sizlere bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Bu güzel şarkıyı da sizlere hediye ediyorum. Leyla Almanya'dan dinliyor. Leyla için ve bütün sevdikleri için. Bülent Adana'dan. Bülent Saygın, eşim Rabia için demişler. Hadi gelin 90'lara gidelim bu güzel şarkıyla. Hemen akabinde minicik bir araya gideceğiz. Aranın ardından yine bir 90'lar şarkısı, ne dersiniz? Güzel gider değil mi günün bu saatinde?

zaman söyleriz. Sevdikleriniz onlara sevdiğinizi söylemek için özel bir günü beklemeyin deriz. O yüzden de sevgi çok kutsaldır. Bütün seven yüreklere dile getirdik şarkımızı. Merhabalar, iyi yayınlar. Aydın'dan selamlar. Buralar çok sıcak diyor. Sıradaki şarkı Rahime için ve bütün sevdikleri için. İsmi Mehmet, Almanya, Rosenburg'dan yazıyorum. Regensburg. Doğru okudum değil mi? Kamyonla işe çıkınca sabahtan akşama kadar sizi dinliyoruz diyor. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Mustafa Sandal istekleri var yalnız. Mustafa Sandal'dan bir şarkı dinletmiştim. Sevgili Mehmet Şengün. Şimdiki çalacağım şarkıyı kabul buyurun. Kübra Yalçınkaya, Konya Ereğli'den, bu sıcakta servis sürmek çok zor diyor. Okul servisçilerine bir şarkı alabilir miyiz demiş. Sevgili kardeşimize de kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Antalya Adliyesi Bilişim, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'ndan selamlar.

demişler. Sizlere de selam olsun. Neler görüyorsunuz değil mi akşama kadar? Gaziantep'ten Gizem, her gün radyoda dinliyorum sizi. Eşim için sizden bir şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş Gizem Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Şimdi önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Şeyda ve Zeynep. Onlar için de armağanım olsun bu güzel şarkımız. Biraz daha 90'lar yapalım. Ardından kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Buray istekleri vardı. Unutulmaz bir şarkıyla buluşturacağım sizi.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

inan ki diyor, senden başka kimse yok içimde. Aile okumuş Enes Karaincirli'de dinliyoruz demiş sizi. Selam olsun sana da. Ardından Yemen, o da bizi dinliyor. Yozgat'tan selamlar. Fatma Kozan, Aydın Germencik dinlemede diyor. Şaheser Hanım, sevgiler selamlar olsun size de, bir şarkım var. Nermin, o da bizi dinliyor. Nermin'e ve bütün sevdiklerine. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Leyla için ve bütün sevdiklerine. Süreya Söylemez, sıradaki şarkı sizlere darmağan olsun. Abicim diyor, kalbimin diğer yarısına bir şarkı çalar mısınız demişler. Benden de sizlere sevgiler, selamlar. Yeşim abla İzmir'den dinliyor. Az önceki Buray şarkısında size ve sevdiklerinize hediye etti. Fatma Karakaya, onlar da bizleri dinliyorlar. Sevgiler, selamlar. Allah cümlemizin yardımcısı olsun demişler. Güneşin altında pamuk çapası yapıyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Şimdi eğer ortam mekan müsaitse iki güzel şarkı var. Eğer çay, kahve artık ne varsa şöyle bir hazırlayın. Bu güzel şarkıları dinleyelim, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Artık yavaş yavaş toparlamaya doğru geçiyoruz programımızı. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden dinliyor? Şu anda da İstanbul'da ciddi bir trafik yoğunluğu var. %70 seviyelerinde bir trafik söz konusu İstanbul için söylüyorum.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız. İlginize, alakanıza, güzelliğinize sonsuz teşekkürler. Bugün birçok şey anlattık değil mi kendi aramızda? Etrafımıza daha pozitif olmayı, birbirimizi anlamaya çalışmayı, iyiliklerin güzel şeyler olduğunu, insanlara dokunmayı, insanlara kıymet vermeyi, insanları önemsemeyi öğrenmeye çalıştık. Eğer ki bir sözümüz, bir lafımız bir dostumuzun yüreğine, gönlüne hitap edebilmişse, onun hayatında bir yer edinebilmişse, bizden mutlusu da yok. Sağ olun, eksik olmayın. Sonsuz teşekkürler. Emel Kayseri'den sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Cansel Afyon'dan dinliyor bizi. Hayırlı günler temennisinde bulunmuşlar. Yasemin, o da bizi Mardin'den dinleyen güzel yürekli dostlarımızdan. Gizem Gaziantep'ten eşim için bir şarkı demişler. Son şarkılarda sizlere ve güzel ailenize hediyemdir, kabul edin. Ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. Az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Hop Dedik'le güzellikler Radyo Turkuaz'da devam edecek. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte. Saatler 14'ü gösterdiğinde kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Anasmaldık.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar hanımlar beyler, hoş geldiniz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show sunuyor. Ben de sizleri selamlıyorum. Bugün ayın 17'si, 17 Haziran günlerden çarşamba. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah her şey yolundadır. Şu ana kadar güzel geldik. Utku'ya da teşekkürler. Akşam 8'e kadar da ben sizlere eşlik edeyim. İş yerlerinden çıkışlar, servis araçlarına binişler, toplu taşımalar ve tabii ki yurt dışında bizi dinleyenler, herkese selamlar.

0: 0541 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Saat 6'ya kadar öncelikle neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, istikamet neresi? Dilerseniz trafik raporu da verebilirsiniz. Bolca mesaj alalım. 6'dan itibaren de günün konusu var. O konu hakkında yorumlarınızı alacağım. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Vakit geldi. Hop Dedik Show başlıyor.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Hanımlar beyler, Lubex motor yağları Hop Dedik Show başladı. Bu tatta devam edeceğiz. Benim güzel ülkeme ve şu anda yurt dışında yaşayan, bizleri dinleyen tüm dinleyicilerime selamlar. Bir reklam arası, sonrasında bolca mesajla geriye dönüyorum.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk

0: ofislerimizde ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: kokarken bu yalnız %76. Bu işin sonu çok hayırlı değil. İstanbul'da ana art olarak nitelendirdiğimiz SEM otoyolu hem Anadolu hem Avrupa yakası hem de D100 karayolu her iki yakada kırmızılar turuncular. Şimdiden belirmiş, çok detaya girmeyeyim. Kuzey Marmara otoyolu daha rahat gözüküyor ama hani oralara gidip acil bir işiniz varsa orayı kullanayım derseniz o ayrı. Onun dışında kent içinde bekleme süreleri her geçen dakika daha da artacak. Allah kolaylık versin, ben de sizlere eşlik ediyorum. Devam edelim bakalım burada kimler var. Rize'den Muhsin Bey, hem size hem de yanınızda bulunan herkese selamlar, güzel bir akşam olsun. Coşkun Bey, nedir durumlar?
1: Antalya'dan selamlar, hayırlı yayınlar. Hop dedik Ayhan.
0: Buyurun.
1: Sizin başladık.
0: Hayırlı olsun.
1: Sana da iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Antalya'da bayağı çoğaldık.
0: Sıcak değil mi?
1: Açıldı.
0: Eyvah
1: eyvah. Kolay gelsin yayınlar.
0: Hadi bakalım, İstanbul'da öyle. Afyonkarahisar, Cansel. Hayırlı günler. Gaziantep'teyiz, Merve. Zonguldak'tayız, Nuray. Biraz il il gezelim böyle. Sevgili Nurten, sesiniz yaşama sevinci veriyor. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Bayrampaşa'dayız Hakan. Hop dedik şov. Radyoda şimdi dolaşırken diyor senin sesinin ismini duydum diyor. Çok mutlu oldum. Gençliğim çocukluğum seninle geçti. 42 yaşındayım. Abo. Çocukluğum seninle geçti. Ben 42 yaşındayım. Eyvah eyvah eyvah eyvah. Senin için iyi ama benim için... Bilemedim. Valla biz üçüncü nesli büyütüyoruz. Sevgili kardeşim, senin çocuklar da dinlemeye başlasın artık. Selamlar. Kimler varsa onlara da bir merhaba gönderiyorum. İyi akşamlar. Dostlar, minik bir reklam arası verelim.
2: Bir reklam.
3: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: akşamlar. Kimler varmış bakayım burada?
1: Buradan selamlar.
0: Selam.
1: Okuldan çıktım. Annemi almaya geldik. Bu şarkı anneme, anne babama gelsin.
0: Ne güzel bir anons böyle. Mutlu oldum. Ünye'deyiz. Ayşe Mihrimah. 8 yaşındayım. Anne ve kardeşim de sizleri dinliyorum. İyi yayınlar demiş. Eyvallah. Birazdan mesajlarla yine devam.

0: akşamlar.
1: Selamlar.
0: Selam.
1: Sizleri de unutmayın.
0: Unutmayız asla.
1: Sizleri de unutmuyoruz. Evet. Sizleri dinliyoruz.
0: Evet. Her zaman.
1: Hem de ailece. Aha.
0: Aha. Güzeldi o. Aha. Optik Show. Mutlu Almanya. Zaten unutmadığımız şöyle söylüyoruz. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz de bize mesaj atsın diyoruz. WhatsApp ya, güzel buluş, güzel icat. Anında ulaşabiliyorsunuz zaten. Şahane.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetli.

0: Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
3: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı.

0: Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Avusturya Lindau diye herhalde öyle okunuyor değil mi? Bilmiyorum ki nasıl okunduğunu. İnşallah yanlış telaffuz etmiyorum ama nereden bileyim. Ben bazen siz mesela yurt dışından mesaj yollayınca ona buradan hemen haritalardan bakıyorum. Neresiymiş burası diye. Buraya da birazdan bakacağım. Nurgül ve seni dinliyoruz. Selamlar sevgili Hakan. Tamam. Az evvel 42 yaşındayım, aşırı duygulandım seni duyunca. Çocukluğum seninle geçti deyince ben de dedim bak dedim ooo seni büyütmüşüz deyince. Abi diyor samimiyetten ve heyecandan aradaki yaş farkını unutup sana Ayhan'ım yazmışım. Lütfen yanlış anlama, olur mu öyle şey ya, ne kadar güzel, boş ver. Sen sıcak hissetmişsin o yüzden Ayhan'ım demişsin, hiç özür dileyecek bir şey yok. Sağ olasın. İzmir'den selamlar. Şimdi Yelda ile beraber dükkanda kahve içeceğiz. Sevgili Derya, terzisiniz değil mi? Sade bir kahve yaptık. Ondan sonra Pala'da bakacağız. Ne çıkarsa ses kaydı da atarız diyor. Bana mı baktınız? Sahada deyince ha. Sana da bir kahve yap. Tamam hadi bakın bakalım. Bana ne çıkacak? Ama sesli mesaj atın. Böyle 20 saniye falan olsun. Ben de merak ettim acaba falımızda ne çıktı. Gaziantep'teyiz. Abdurrahman sana da selamlar. Antep, Gaziantep güzel kent. Oradan hemen Şanlıurfa'ya geçelim. Öğretmen servisindeyiz. Mehmet dinliyor bizi. Karnelere son bir hafta. Emine Hoca ile beraber sana bir selam yollayalım dedik diyor. Eyvallah. Emine Hoca ve orada bulunan herkese selamlar gönderiyorum ben de. İyi akşamlar. Bu hafta sonu YKS sınavları var. Geçen hafta LGS, bu hafta sonu YKS. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin diyelim.
1: İzmir'den herkese saygılar, selamlar. Buyurun. Bayan abi, bu arada Şener abiyle Kemal abiye de selamlarımı iletirsin.
2: Aman mühürüm, üstadım. Şükür gülüştürene.
0: Şükür.
3: Selamun aleyküm.
0: Selamları aldık. Dostlar saat 6'da günün konusu gelecek. O vakte kadar tempoyu biraz yukarıda tutalım. Keyif.

0: Bazı bu bizi mutlu ediyor. Biz de sizleri çok seviyoruz dostlar.
1: Seveyim seni.
0: Sonra 30 saniye bir reklam arası. Hemen ardından tekrar buradayız.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

hakkıdır değil mi? Günün bu saatinde de iyi gitti bence. Dostlar, 17 Haziran 2026 Çarşamba. Yılın 168. günü. 2027'ye kalan günü 197, hani merak ediyorsanız eğer. Niyeyse bilmiyorum. Ben söyleyeyim. 6. aydayız, aslında seneyi yarıladık. Zaman ne çabuk geçiyor, sanki yeni yılı dün kutlamışız gibi değil mi? 30 gün çekiyor bu ay. 25. haftadayız. Hemen takvimin arka yapağına bakalım. Adettendir. Bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Her daim söylüyorum, bu isimleri niye okuyorum? Eski isimler hafızada yer etsin, bir şekilde kalsın bunlar. Bugün doğan çocuklar için erkek ismi önerisi Nurettin. Var mıydı yakınlarınızda Nurettin? Kız ismi önerisi Necla. Necla ablalar, Necla teyzeler çoktur mesela değil mi? Çok olmuyor ama o isimler. Ama en azından ben de sizden hatırlatmış olayım. Devam ediyoruz.

0: motor yağları. Hop dedik, show devam edecek. Bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
3: Hop Dedik efsane buradayız. Hoş geldiniz.
8: Ay canım benim. Seni seviyorum.
3: Ben de sizleri seviyorum. İyi akşamlar.
9: Ay hayır.
3: Canım.
9: Ben Deniz Nur Gündem. Senden selam bekliyorum.
3: Yap.

0: Bakalım burada kim varmış, bir tanışalım.
1: Merhaba Didik Ayhan abi, ben Zonguldak'tan Kuzey. Heh. İyi yayınlar diyorum.
0: Sağ ol.
1: Sizleri çok ama çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir adım var Kuzey. Evet, sıra geldi günün konusuna.
2: Ben hadi glansız.
0: Hatta iki konuda yapabiliriz.

Bu durumdan erkekler çok muzdaripmiş çünkü Türkiye'de. O yüzden ben de sizlere duyurayım dedim. Hem hanımefendi de beyefendilerden görüş alacağım. Antalya'da tatil yapan bazı Rus kadın turistler yakışıklı buldukları Türk erkeklerini izinsiz görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlarmış. Türkiye'de erkekler bu durumdan çok rahatsızmış. Antalya'da tatil yapan bazı Rus kadın turistler yakışıklı buldukları Türk erkeklerini izinsiz görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlamış. Kadınlar bak, erkeklerimiz gidiyor. Elden gidiyorlar ona göre. Bu turistler falan acayip. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de hanımlara soralım. Erkeklerimiz yakışıklı buluyor musunuz? Genel manada soralım. Bir de yani kendi özel ilişkinizde. Evet ya, benim bir sevdiceğim var. Kendisi boylu poslu yakışıklıdır. Ama şunu da söylemeyin ne olur ya. Onun kalbi güzel filan. Hikayeden teyyare selam söyle o yare. 50 yıllık laf artık, o kalp işlerini bırakın da. Hani fiziksel anlamda da yani. Ya da şey var mıdır yani? Sıkıntı yok kardeşim. Benim erkek arkadaşım ya da kocamın kafasında saç olmayabilir. Göbeği de var. Ama ben onu seviyorum. Bana göre dünyanın en yakışıklı adamı da diyebilirsiniz yani, onu söyleyeyim. Peki bu Rus kadınların bizim erkeklere karşı tutumları ne olacak? Onu da merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de erkekler şikayetçiymiş. Ne kadar şikayetçi onu bilmiyorum. Erkeklere soralım. Şimdi diyelim ki yolda yürüyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da. Bir turist grubuna denk geldiniz. Kadınlardan oluşuyor. Sizi çekmeye başladılar. Polis çağırır mısınız? Yoksa orada bir havaya mı girersiniz yani? Onu merak ediyorum. Ama samimi olun, tamam mı? Erkekleri diyorum, samimi olun. Polis mi çağırırsınız, benim izinsiz görüntülerimi çektiler diye? Yoksa tam tersi hoşunuza gider, poz vermeye devam edersiniz? Kadınlara da soralım. Türkiye'de erkekler bu durumdan rahatsız olur mu acaba? Ne diyorsunuz? Yabancı turistlerin, yabancı kadınların erkeklerin fotoğraflarını çekmesi durumu. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Görüşlerinizi bekliyorum. Kısa kısa mesajlar. Bizim ülkede erkekler bu durumdan rahatsız olur mu, olmaz mı? Polis çağırırlar mı, çağırmazlar mı? Bakalım kimler neler söyleyecekler. Hem hanımefendi hem de...

0: DNR günün şarkısında efendim hakikaten Türk pop müziğine güzel bir imza atmış şarkı. Yolculuğunda gerek Nilüfer yorumuyla buradaydı. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de selamlar. Günün sohbetiyle ilgili bolca mesaj geldi, devam da ediyor. Görüşlerinizi alacağım birazdan.
1: DNR günün şarkısını sundu.

0: giderken yabancı bir turist kadın grubuna rastladınız. Şıkır şıkır sizin fotoğrafınızı çektiler. Türkiye'de erkekler buna izin verir mi, yoksa izinsiz fotoğrafımı çekemezsiniz, lütfen silin onları. Böyle mi derler, ne diyorsunuz, ben merak ediyorum.
1: Yahu sen çıldırdın mı, tövbe tövbe.
0: Bir dinleyicim yazmış, demiş ki Ayhan Bey, sizin fotoğrafını çekse siz izin verir misiniz diye. Evet, izin veririm. Niye izin veririm? Çünkü ben ünlü biriyim, ben şöhret bir adamım. O yüzden derim ki beni tanıdılar ondan dolayı, bak Rusya'da da çok dinleniyorum falan diye, ya da başka bir ülkede dinleniyorum diye onlar beni tanıdılar. Fotoğraf çekiyor, imza bile verebilirim, sıkıntı yok yani benim için. Siz kendi işinize bakın, beni katmayın, benim durumum farklı. Hemen bir hanımefendi görüş alalım. Zekiye Hanım.
2: Merhaba, hop dedik Ayhan.
0: Buyurun.
2: Merhaba, Zekiye. Bizim buyurun. Ülkede erkekler çok mutlu olurlar turistler kendilerini çeksin. Daha beter poz verirler, yaylanırlar böyle.
0: Yapma ya.
2: Buradan da çek, buradan da
0: eyvah
2: çek.
0: Eyvah eyvah. Doğru mu diyor Zekiye Hanım? Beyler ne diyorsunuz? Özcan Bey.
3: Hop dedik, merhaba.
0: Merhaba.
3: İstanbul'dan Özcan ben.
0: Buyurun.
3: Yani vallahi billah böyle bir şeyden ben rahatsız olmam.
0: Niçin?
3: Sadece görüntümü nerede kullanacak? Hı? Ne amaçla bu görüntüyü aldı, bunu sorarım.
0: Bunu sormak demek de artık onlarla bir sohbete girmen demek. Bu da bir taktik mi Özcan Bey?
3: Ve beni tercih ettiği için kendisine teşekkür ederim. Belki bu da bir tanışmaya vesile olur.
0: Benim
3: olur. İyi yayınlar, teşekkürler.
0: İyi. Vay arkadaş ya, ben erkekler buna itiraz eder, hemen polis çağırırlar diye düşünüyordum ama İzmir'deyiz Fırat Bey.
4: Ayhan, iyi yayınlar, İzmir'den Fırat ben.
0: Buyurun.
4: Vallahi şu an yapay zeka çıkmadan önce olmuş olsaydı müsaade edebilirdim.
0: Evet.
4: Ama yapay zeka çıktı çıkalı insanların suretleriyle her an her şeyi yapabiliyorlar.
0: Aman Fırat, seni nereden bulacaklar da sana ne yapacaklar Allah'ını seversen. Yolda giderken görmüşler, yakışıklı bulmuşlar.
4: Bunu biraz tehlikeli.
0: Niye tehlikeli, ne sakıncası
4: olabilir? Yani ben şahsen polis çağırırdım.
0: Yapma ya.
4: Şikayetçi olurdum şu anda.
0: Bakın, şikayetçi olan bir erkek de var.
4: Yapay zeka çok tehlikeli.
0: Peki. Fırat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ben şikayetçi olurum diyor.

0: Radyo yayını reklamsız olmuyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamam.

0: sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyon...

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Efendim?
1: Çabuk buraya.
0: Tamam, geliyorum. Çay almaya gitmiştim, reklam bitmiş vallahi. Zor yetiştim.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Evet evet, bazen kaçırabiliyoruz, aman aman aman diyelim ve devam edelim. Dostlar,

0: de izinsiz paylaşımı fark eden Türk erkekleri itiraz etmişler mi etmemişler mi? Fotoğraflarımı izinsiz çekiyorsunuz, ya silin ya da polis çağırırım falan dediler mi demediler mi? Ben size sordum bunu, derler mi demezler mi? Onu merak ediyorum ben. Bunun yanı sıra erkeklere de sorduk. İzinsiz yabancı turist kadınlar fotoğrafınızı çekseler, siz de fark etseniz itiraz eder misiniz? Hem hanımefendilere hem beyefendilere sorduk. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz dedik. Bakalım. Furkan iyi akşamlar. Benim görüşüm, bence hiç kimse rahatsız olmaz. Aksine daha da bizim Türk erkekleri havalara girer diyor. Rahatsız olan kişide kesin sorun vardır. Bu kadar da iddialı açıklama yapıyorum demiş. Allah Allah.
1: Şey diyorum ben, senin var ya.
0: Allah Allah. İzmir'deyiz, Disco Yaşar. Ben itiraz etmem, direkt kendimi onlara teslim ederim diyor. Erim iyi akşamlar. Havaya girerim, poz veririm vallahi. Ne yalan söyleyeyim diyor. Rahatsızlıkla duymam sanırım diyor. Ama ne olur değişim duymasın. İsmimi dokumazsanız. Adını söyledim. baştan niye söylemedin?
2: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Siz de bir acayipsiniz. Hem yengeden korkuyorsunuz hem de böyle ulusal bir radyoda fikir beyan ediyorsunuz. Acayip bu insanlar ya. Vallahi neyse. Soru yok, gitti artık, o beni ilgilendirmiyor. Elazığ'dan bir hanımefendi. Bence erkeklerimiz fotoğraflarının izinsiz çekilmesinden dahi çok mutlu olurlar. Havaya girerler. Hatta poz bile verirler diyor. Bu kadar da iddialı. Şimdi Ahmet Kaptan, kendisi tır kaptanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru gidiyor. Kaptan bu çok uzun. Onu söyleyin. Biraz kesiyorum, kısaltıyorum. Özü de şu. Diyor ki ya diyor, eskisi kadar değil diyor bu işler. Nereden biliyorsa onu bilmiyorum tabii bu arada. O konuda bir bilgim yok. Neyse, buyurun dinliyorum sizi.
3: Tamam, güzeller ama öyle aman aman da bir güzellikleri yok.
0: Yabancı kadınlar.
3: Bizim Türk kadınlarının değeri, kıymeti bizim Türk erkekleri bilmediği için bu haldeler.
0: Yapma ya.
3: Rus kadınlarına verdiğimiz değeri.
0: He.
3: Misale. Türk erkeklere tutsunlar, Türk kadınına versinler.
0: Vay.
3: Ruslara para yedirecekler mi? Türk erkekleri Türk kadınlarına para yedirsinler. Benim aynı fikirde olmayan olabilir.
0: Olabilir.
3: Selametle kendinize iyi bakın.
4: Ahmet ben. Ne güzel söylüyorsun, hayret. Harcamıyorsun sen beni işte.
0: Vay. Vay. Ahmet ne dedi?
4: Ananı glansız.
0: Vay.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Sevgili aslanlar mı doğuyor acaba? İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün ayın 17'si. Saatler 18.28'i gösteriyor. Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Programımız yerli milli. Lubex Motor Yağları aynı şekilde yerli milli. Anlayacağınız tam gaz devam. Şimdi bu arada Lubex'ten de sizlere dönem dönem hediyeler vereceğiz. Ben istiyorum Lubex motor yağlarıyla mutlaka tanışın. İlk yarışmamızı pazartesi günü yapmıştık. İki dinleyicimize Lubex'ten motor yağları verdik. Bu sayıyı daha da artıracağız inşallah zamanı gelince. Ama sizlerle de tanıştırmak istiyorum ben. Belki de biliyorsunuz, kullanıyorsunuz, o da ayrı bir durum. Bilmeyenler için söylüyorum ben. Şimdi efendim bir araştırma yapılmış. Araştırma değil, bir haber. Antalya'da tatil yapan bazı Rus kadın turistler yakışıklı buldukları Türk erkeklerini izinsiz görüntüleyip... Çok kötü bir şey bu. Nasıl olur da Türk erkeğinden izin almazlar?
1: Yok demek.
0: Evet. İzinsiz görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlamışlar. Ben de şunu sordum, yani bu hakikaten bir suç teşkil ediyor mu? Yolda gidiyorsunuz, hangi kentte olursa olsun bir kadın turist grubuna rastladınız ve sizin fotoğrafınızı çektiler. Bundan rahatsızlık duyup itiraz eder misiniz yoksa poz verir misiniz? Onu merak ediyorum. 0505 188 30 çift 0. Vallahi bilmiyorum, erkeklerimiz bile namusuyla sokakta yürüyemez oldular. Ortalık fena yani. Bakalım ne oluyor. Hakan Bey, iyi akşamlar.
2: Öncelikle size ve sizi dinleyen herkese selam olsun abi.
0: Buyurun.
2: İstanbul'dan 34 yaşında bir adet Hakan.
0: Buyurun.
2: İstediği kadar çekebilirler. Mümkünse de alabilirler. Nasıl? Hiç evlenmemiş biri olarak.
0: Ha, evlenmedi.
2: Saygılarım ve selamlar herkese.
0: Ana, bu evlenmek istiyor kerata.
3: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: İzmir'den Nurcan, bizim erkekler... İzmir'den mi? Ben attım ama... Nurcan, bizim erkekler asla rahatsız olmaz. Yeminle söylüyorum, hava bile atarlar diyor. Avrupa'ya açıldım diye. Ama işte havayı kime atacak yenge? Yani... Melek, eşim boylu poslu yakışıklı ama öyle olmasa da sevdikten sonra önemi yok. Diğer yabancı turist kadınlara gelince... Maalesef diyor, bizim Türk erkekleri geçmişten bu yana bir yabancı kadın hayranlığı vardır diyor. Bir dakika, reklamı sonra vereceğim. O beklesin bu arada, şu mesajı bir okuyalım, yarım kalmasın. Yabancı kadın hayranlığı var tabii ki de. Vallahi Türkiye'de birçok erkeğin hoşuna gider bu durum. Hiçbiri de ne itiraz eder ne de polis çağırır diyor. Bilemiyorum. İşte ben de sizlere sordum. Şeyma, senden de alalım. Kırşehir'den selamlar. Ya bu soru mu diyor? Nasıl soru diyor? Yanlarına bile geçerler diyor. Birlikte poz verip selfie çekerler diyor. Üstüne çay kahve ikram etmek isterler diyor. Ah diyor bizim erkekler. Yapma ya Şeyma. Peki bu durumdan rahatsız olur musunuz yani? Türkiye'de erkeklerin böyle yabancı kadınlar tarafından iyi görmesi Türkiye kadınları rahatsız eder mi? Onu da merak ediyorum. Soruyorum ben sadece, programda moderatörüm be. Bana bir şey demeyin.
4: Şunu sustursanız.
0: Tamam, sustu, reklam arası.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar Alternatif Bank'ta.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
2: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Devam ediyoruz. Saatler 18.39'u gösteriyor. İlginç bir konu. Görüşlerinizi merak ettim. Onu soruyorum sizlere. Ama radyolarını yeni açanlar varsa onlar için bir kere daha WhatsApp hattımı tekrarlayabilirim. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Hatta bir sesli mesaj daha alalım. Konumuz şu: Antalya'da tatil yapan bazı Rus kadın turistler, bazı yabancı kadın turistler yakışıklı buldukları Türk erkeklerini izinsiz görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlamışlar. Bu konuda itiraz eder mi Türk erkekleri? Birincisi bu. İkincisi yani itiraz edip de nasıl yapacaklar? Polis mi çağıracaklar? Silin mi diyecekler? Ben hanımefendilere ve beyefendilere soruyorum. Sizin fotoğrafınızı çekseler bir turist barayan grubu, İtiraz eder misiniz? Mesela ya silin lütfen, benim fotoğrafımın sizin cep telefonunuz olmasını asla istemiyorum mu dersiniz? Ya da tam tersi, sıkıntı yok ya, çeksinler de diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Emel Hanım, iyi akşamlar.
1: Ayhan Bey merhaba, Ankara'dan Emel.
0: Buyurun.
1: Vallahi Rus kadınlar...
0: Şöyle yapalım mı? Bir reklam arası vereyim ben isterseniz. Reklam sonrası hemen yayınlayalım.
2: Bir reklam.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve

0: Access 25 yaşında.
1: Bir reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
3: Emel Hanım, özür diliyorum, buyurun.
4: Ayhan Bey merhaba.
3: Merhaba.
4: Ankara'dan Emel.
3: Buyurun.
4: Vallahi Rus kadınların bizim erkeklerin resmini çektiğini erkek orada görse değil izin vermek. Telefonunu,
3: nasıl?
4: Araba anahtarını, nasıl? Evin anahtarını, nüfus kağıdını, her şeyini verir. Merak etmeyin. Görüşürüz. Bay bay.
3: İki, iki, dört eder.
5: Dumanlı derelere seni ver.
3: O kadar olmaz ya. Siz de bayağı yani Türk erkeklerini yerden yere vurdunuz ya. Olmaz Emel Hanım. Kabul etmiyorum. Türk erkekler adına...
5: Yeter güzelim yeter.
3: Emel Hanım, sizi çok iyi anlıyoruz.
6: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.

İskenderun'dayız Esra. Ele aldığınız konu o kadar güzel ki çok güldürdünüz beni diyor. Bence kabul ederler. Türkiye'ye gelen turistlerimize neden olumsuz cevap versin ki bizim erkeklerimiz diyor. Maksat diyor ülkemizi iyi olarak göstermekse diyor. Daha çok gelsinler. Bizimkiler müsaade ederler diyor eminim demiş. Peki. Almanya'dan Ali. Ben sana soruyorum. Sence Türkiye'de erkekler bunu kabul ederler mi diyor. Bana sormayın, ben moderatörüm. Şimdi benim fotoğrafım çekiliyor. Çünkü ben ünlüyüm. Diğerlerini bilmem abi, bana ne yani. Kahramanmaraş'tayız bir can. Türk erkekleri kesinlikle hoşlarına gider. Hatta fark ederlerse poz bile verirler. Yapmayın ya. Ya Türkiye'de erkekler bu kadar yani. Fotoğrafların çekilmesi farklı ülkelerden gelen kadınlar tarafından. Ya hiç mi hesap sormazlar? Niye çekmiyorsunuz? Niye çekiyorsunuz falan filan diye. Çok ilginç geldi bana. Konuşacağız. Peki.

0: Comedy Show. Az evvel Ankara'dan Emel Hanım konuştu. Bütün kadınlar onu destekliyor ve alkışlıyor. Nerede? Avusturya Tiroli, Innsbruck'tan Sibel. Az evvel Ankara'dan Hanım efendiye kesinlikle katılıyorum. Yasemin Hanım.
1: Hemen hanım resmen bize, bizim duygularımıza daha doğrusu tercüman oldu.
0: Öyle mi?
1: Bence bütün Türk kadınları olarak hepimiz aynı şeyi
0: yani
1: düşünüyoruz.
0: Ama öyle çok ağır değil mi ya? Yani hani yabancı bir kadına bütün arabanın anahtarı, evin anahtarı, bankadaki hesap numaraları falan. Çok ağır buluyorum ben bu sözleri. Emin adamı kınıyorum. Türk erkekler öyle hemen teslim olmaz diyorum ben. Ben geldim.
2: Nerede manyak varsa onu bulur.
0: Eyvallah. Allah. Buyurun.
3: Ayhan abi, Konya'dan selamlar.
0: Konya.
3: Abi ne demek izin istemeyi? Çekebilirler ya. Hatta ülkelerindeki bütün billboardlara bile asabilirler. Hiç sorun değil. Bekarım bu arada.
0: Bütün bekarlar burada. Ne iş? Bir hanımefendi Lale Hanım, bizim Türk erkekleri çok mutlu olur demiş. Gerisiyle okumayayım ama alınganlık gösterenler olabilir. Teşekkür ediyorum Lale Hanım. Buyurun. Buyurun.
4: Ayhan merhaba, Adana'dan Nazmi.
0: Adana'dan Nazmi Bey bizimle beraber.
5: Aman mirim, üstadım. Şükür görüştürene.
0: Şükür. Nazmi Bey, buyurun.
4: Çok güzel bir konu işliyorsun ama bu konuyla ilgili bir yorum yapamayacağım. Çünkü
0: niye?
4: Eşim de evde radyodan seni dinliyor. Kolay gelsin.
0: Ses tonundan şunu anladım. Yenge dinlemiyor olsaydı ben nasıl dökülürüm biliyor musun?
6: Yok, evet.
0: Vallahi bak. Onda o modu birazcık hissettim ben. Ama sakın böyle hatalara düşmeyin.
7: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
0: Devam edelim. Buyurun.
8: Ayhan'cığım merhaba.
0: Merhaba.
8: İyi akşamlar. İstanbul'dan
0: buyurun.
8: Mehmet ben.
0: Mehmet Bey.
8: Vallahi onur diyoruz. Öyle çok çok mutlu oluruz. Hatta fazla 2-3 pozda çekeriz artık.
7: Yaşa ulan Arap. Bu aklında fazla yaşamazsın.
2: Ay ne kadar değişik bir
0: şey. Var ya, yatacak yeriniz yok ha. Yengeler dinliyorsa sonra ağlamayın ama. Radyoda sizi durmuşlar Ayhan abi ne yapabiliriz falan diye. Yayınlandı gitti, hiçbir şey yapamam daha bak ona göre.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Bankam Tombank kartıma gir. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: Sigortam Net. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ed Sheeran.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Akşama 7'sini bulduk. Konuyla ilgili birkaç mesaj daha var. Onları da değerlendireceğiz az sonra. İstanbul trafiği oldukça yoğun. %74. Tam otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık'ta. Pardon, Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne doğru orada bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı trafik geriye doğru yaslanmış.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: dinleyelim lütfen.
1: Olacak gibi değil.
0: Bravo. Teşekkür edelim. Ayşe Hanım.
2: İzmir'den Ayşe.
0: Buyurun.
2: Buna klasik bir cevap vermek istiyorum. Sevgili Rus hanımefendiler. Evet. Sizin babanız, abiniz, erkek kardeşiniz yok mu? Onlara böyle yapılsa hoşunuza gider mi şeklinde.
0: Evet.
2: Şöyle düşünüyorum. Sorup tabii ki eğer karşı tarafın rızası varsa güzel paylaşılabilir. Fakat izinsiz yapılmasına çok taraftar değilim. Belki kişi o anda kimsenin haberi olmayan bir yerde olup evet, bunu izleyip yakınları.
0: Ama ağırlıklı olarak gelen mesajlardan sonuç çıkardık. Erkeklerimiz önemli değil, çekebilirler diyor. Yani oldukları mekan filan çok umurlarında değil. Zaten Türkiye'de erkekler biliyorsunuz yani bizim erkeklerimiz. Hani o an için bir şey akıllarına gelmiyor. Sonradan bir felaket çıkınca eyvah yapmasaydım diyor. O yüzden çok izne filan bakmazlar.
2: Olay çıkabilir. Ha. O yüzden hiç kimsenin izinsiz olarak resminin ya da videosunun çekilip yayınlanmasını doğru bulmuyorum. İyi yayınlar.
0: Tamam, iletiyorum ben de ilgililere. Buyurun.
3: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
4: Ayhan'cığım merhaba, iyi akşamlar. İstanbul'dan Mehmet ben.
0: Buyurun.
4: Vallahi onur diyoruz, böyle çok çok mutlu oluruz. Hatta fazla 2-3 pozda çekeriz yani.
0: Eyvallah, ha yayınlamıştık bunu, doğru, pardon, özür diliyorum. O kadar çok mesaj geldi ki. Yasemin Hanım sizi yayınladık mı?
5: Hemen hanım resmen bize.
0: Ha, onu da yayınladık, çok mesaj geldi. Şu beyefendi sizi.
6: Ayhan abi.
0: Efendim.
6: Giresun'dan Murat ben. Ha. Durumu özetlemek gerekirse
0: lütfen
6: kısa ve net olmak üzere Allah'tan arıyoruz.
0: Yapma ya, o kadar mı? Allah Allah.
7: Şunu sustursana.
0: Allah'tan arıyorsunuz. Ya belanızı ya da mutluluğunuzu. Fasilet Hanım diyor ki vallahi Antalya'da yaşıyorum. Çok da diyor yabancı arkadaşım var diyor kadın olarak. Hepsi dört dörtlük ev hanımı diyor. Hiç öyle diyor, eleştirildiklerine bakmayın diyor. Peki. Devam edelim bakalım. Diyarbakır'dayız Çetin. Değil fotoğrafımı çekmek isterlerse heykelimi de yapabilirler. Benim için sorun yok diyor.
8: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Buyurun iyi akşamlar.
9: Bursa'dan Ufuk ben.
0: Ufuk Bey.
9: Yani istedikleri kadar fotoğraf çekebilirler abi de izin isteseler aslında daha iyi olur.
0: Neden?
9: Neden? Çünkü paylaştıkları platformlarda gören ablalarımız da wow.
0: Allah kardeşim ya.
9: Güzel olur yani.
10: Amanim bu.
0: Abi siz hakikaten söylenildiği kadar varsınız.
11: Beni değil Rus kadını.
0: Evet.
11: Dünyanın hiçbir milletten hiçbir kadını gizlice fotoğrafımı çekemez.
0: Öyle mi?
11: Ama açıkça çekmek ister. Kadın ha, gelir yanıma.
0: Tamam.
11: Bakarım kadına şöyle bir.
0: Tamam. Bak. Ya kadına niye bakıyorsunuz yani? Tipine mi bakıyorsunuz? O kısmı anlayamadım ben. Ya kadın geldi gizlice çekmek istedi, sizi çekmek istiyorum dedi. Niye önce ona bakıyorsunuz?
11: Çıktıktan sonra ya çekmesine izin veririm ya vermem. Saygılar, iyi yayınlar, seni seviyorum.
12: Aferin, aferin. Benim namuslu evladım. Çocuğum sen hep böyle mi kalacak?
0: Vay be, enteresan cevaplar geldi. Dostlar, katılan tüm dinleyicilerime teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Samimiyetinize kurban olurum ben sizin be. O kadar da güzel anlattınız ki. Helal olsun sizlere. Çıkardığımız sonuç. Vallahi kimse hayır demez. Ama sonra ağlamayın ha.
12: Affedersiniz ya.

0: devam edecek. Direkt arası verelim. Sosyal medyadan da takip etmek isteyenler varsa içinizden şu anda girip geziniyorsunuzdur. Instagram, X, Facebook fark etmez, her yerde Radyo Turkuaz yazıca karşınıza çıkıyoruz. Aynı şekilde hop dedik Ayhan yazın karşınıza çıkıyorum. Oradan bakın bu konuşanlar kimler, neler yaşıyorlar, neler yapıyorlar, neler ediyorlar. İlginizi çekiyorsa eğer takiplerinizi bekleriz efendim. Saygı, sevgi, güzellikler olsun. Devam edeceğiz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sigortası Anadolu Sigorta, COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyonu

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: tabi bazı dinleyicimiz konuların tam sonuna denk geliyorlar. Onlar da katılmak istiyorlar ama süre meselesi. Programı bölüm bölüm yapıyoruz. Konularımız da ağırlıklı olarak akşam saat 6 ile 7'ye 10 geç arası oluyor. Bunu da unutmayın lütfen. Ama işte ilginç konular, güzel konular, yorumlar da şahane. Belli bir seviyede aklımıza gelmeyecek esprilerle programa yaptığınız katkılardan dolayı sizleri alkışlıyorum. Radyo Turkuaz dinleyicilerine helal, helal, helal olsun diyelim. Hakikaten size çok yakışıyor.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Öpücükler size. Dostlar çok minik bir reklam arası. 35 saniye.
2: Bir reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: biz. Ben yanılmam arkadaş.
1: Ben yanılmam arkadaş.
0: Sen de bizdensin.
1: Sen de bizdensin.
0: Hadi bir yanımız arabesk deriz ya. Tam da o tada alacağımız güzel bir Orhan Gencebay şarkısıydı. Dostlar devam ediyoruz. Saat 7.30'dan sonra günün özel şarkıları.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: bulacaksın. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katıl

Bundan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ve ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

0: günün özel şarkıları olmazsa olmaz. Bir Ferdi Özbeğen yorumu. Hanımlar, beyler, şu ana kadar güldük, eğlendik. Ama insanoğlu, sadece gülmek, mutlu olmak değil, bazen hüzne de ihtiyaç var. Farklı duygulara da ihtiyaç var. Onlar için de şarkılar tercüman oluyor, biliyorsunuz. Günün özel şarkılarını başlattık. 30 saniye bir reklam arası, hemen ardından Müslüm Gürses burada olacak.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Müslüm Gürses'in hemen ardından aslında Müslüm Baba ile bütünleşen bir şarkıydı, Sende Kalmış. Bu kez farklı bir yorumda İstanbul Arabesk Project'ten dinledik. Dostlar, bir reklam arası, sonrasında tekrar görüşmek üzere.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Evde huzurla, yolda güven.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl,

0: için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yine Radyo Turkuaz'da görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.

karım doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip. Sana bir buçet cümle.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine bir gece ve yine o gecenin karanlığına yükselen bir ay ışığı. Tüm çabam, gayretim yansısın yüreklerinize yakamoz yakamoz. Şarkı şarkı, şiir şiir. Merak etmeyin, ben görebiliyorum. Daha doğrusu görmek istiyorum. Sesinizi duyamasam da sesimi duyun istiyorum aynı zamanda. Sadece bir şarkı bile olsa sana seni anlatmak istiyorum. Belki gecenin en şanslısı sensindir. Kim bilir? En sevdiğin, en özel şarkın bu gece seninledir ay ışığında. Bakalım, bekleyip dinleyip göreceğiz. Radyo Turkuvaz'da ben Uğur'la ay ışığı an itibariyle başladı sevgili dinleyenler. Sesime yollarda kulak verenlere iyi yolculuklar olsun. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun. Çoğunuzun evlerinde dinlediğini biliyorum. İyi istirahatler olsun. Ve her biriniz ay ışığına hoş gelin.

olup biteni hatırlamak önemlidir tabii. Fakat geçmişe saplandı mı insan, işte orası çok fena. Yani unut gitsin değil demek istediğim sevgili dinleyenler. Ama unutmadığını da her an kendine hatırlatma. Nina Berberova Eşlikçi Kız kitabında şöyle diyor. Geçmiş bana şimdiyi yaşatmadan kaçıp gitmiş. Önümde karanlık, bomboş bir gelecek bırakmıştı. Çok güzel bir aslında öğreti değil midir? Önümüze bakmak gerek diyor sevgili dinleyenler yani. Yaşanacak bir ömür var. O geçmişi hepten unutmak da değil tabii ki yapmamız gereken. Yoksa o geçmişteki öğrendiğimiz dersleri tekrar alıp tekrar o derslerden kalmak var sonunda. Hayır, böyle değil. O dersleri alalım, unutmayalım. Ve varsa yaşanacak kaç yarınımız, o yarınları gelecek yeni ve güzel duygularla karşılayalım. Önümüze bakalım. Yok.

Bazı şarkılar var, bizim anlatamadığımız birçok şeyi bir çapıda ne de güzel anlatıyorlar. Ama sevgili dinleyenler, bilmemiz gereken bir de şu durum var. Anlamayana anlatmamamız gerektiği, görmezlikten geleni görmememiz gerektiği, yine her şeyinize sağır olan birini hiç duymamamız gerektiği, çok da bir şey ifade etmediğimiz kişilere büyük anlamlar yükleyerek geçiriyoruz zamanı. Yalnız da kalsanız öylesine vakit geçirilen biri olmaktan kendinizi kurtarmış oluyorsunuz aslında. O yüzden önceliğimiz kendimiz olmalıyız sevgili dinleyenler. Zaten bize değer veren, bizi önemseyen bizim yanımızda beraberimizde geliyorlar. O zaman sıradaki bu şarkı sadece bize.

İnsan bir yola çıktı mı zoru da işte kolayı da o yol üzerinde görüyor. Yani basma kalıp bir ifade olacak fakat bazı yollarda kolay aşılmıyor sevgili dinleyenler. Bizzat kendi yaşadıklarımızdan bilebiliyoruz bunu değil mi? Öyledir işte. Deniz Tarsus'un Ben Murtaza adlı kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Yürünen her yol adama en az bir yokuş öğretir. Cebine koyduklarına bak diyor. Görünen o ki daha çok yokuşumuz var sevgili dinleyenler ama aldığımıza bakacağız. Cebimize koyduğumuza bakacağız. İnşallah cebimizi, heybemizi çok güzel şeylerle doldururuz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: deseler ben oyum.
1: Radyo Turkuvaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, aslında şarkıları dinlerken bambaşka duygulara kapılıyoruz. Bambaşka geçmişimizde yaşadığımız anılara yolculuk yapıyoruz ve tekrar şu ana geliyoruz. Mesela şu an ben konuşuyorken bir önceki şarkının sizi götürdüğü yerden hop hemen bu ana geldiniz. Tekrar hoş geldiniz tabii. Ama bu ana gelmişken de şöyle bir kendimize bir şeyleri hatırlatalım, bir not bırakalım. Diyelim ki mesela geçinmeye gönlü olan geçinir, bunu bil diyelim kendimize. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur bir şekilde. Ya da telafi etmek isteyen bir şekilde telafi eder. Önemseyen, sevgili dinleyenler, önemseyen gösterir. Yani kısacası ben böyleyim diye bir şey yok. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. O yüzden kendimize bunu hatırlatalım. Bize nasıl davranıyorsa insanlar, ben böyleyim diye davranıyorsa mesela, peki öyle kal diyelim, bırakalım. Ama ben sana karşı böyleyim diye bir şey var ya, işte öylelerine de sımsıkı sarılalım. Dedikten sonra bakalım bu şarkıda nerelere gideceğiz tekrar.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Bazen sadece izliyorum insanları. Şöyle bir geriye durup baktığınızda aslında her biri beden dilleriyle, bakışlarıyla bir şeyler anlatıyor. Derinden kurulan hayalleri olanlar var. Hiç yitirilmeyen umutlarını yüzünde tebessümle taşıyanlar var. Yılmadan çabalayanları, tüm uğraşlarına rağmen mağlup olanları, elini bile kımıldatmadan galip olanları görebiliyorsunuz. Tevazu ehli olanları fark edebileceğiniz gibi kibrinden başını bile çevirmeyenleri de çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Anlaşılması zor olan kısımsa sevilmese de sevenleri mesela. Sevdiğini anlıyorsunuz da sevilip sevilmediği meçhul. Ya da umursanmasa da umursayanları. İnsanlar tarafından pohpohlananlar mı dersiniz? Yalnızlığa terk edilenler mi dersiniz? Ne bileyim, minicik bir hediyeyle gözü yaşaranları, milyonlarına rağmen nankörlük edenleri ya da kendinden kaçanları, hatta kendinden göçenleri, sabredip kavuşanları fark edebiliyorsunuz. Bazen sadece izliyorum insanları.

Geçmişteki bizle şu anki bizin arasında çok farklılıklar var. Önceden olsa mesela yürümekten asla bıkmayacağımız yola artık adım bile atmadığımız oluyor. Mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Yaşananlar zamanla bizi yoruyor aslında. Hani tahammül elbette güzel bir durum ama her sabrın da bir sonu var sevgili dinleyenler. Tabiri caizse sabır da yoruluyor. Artık ne eskisi gibi biz oluyoruz ne de olmayan için uğraşıyoruz. Bu durumlara inancımız bitince de tabii ki biz de aslında bir nevi bitiyoruz. Kaybetmekten korkmaz hale geliyoruz. Çünkü bırakıyoruz sevgili dinleyenler. Bazen ben bunu çok sıklıkla tekrar ederim. Siz de haftada bir ya da iki haftada bir maksimum kendinize bir zaman ayırın ve daha önceki siz de şu anki sizin değerlerini, davranış farklılıklarını bir kendiniz baş başa yorumlayın. Neler çıkacak acaba? Bu kendinizi tanımaya ve tanımlamaya da aslında çok güzel bir destek olabilen bir durum. Kendinizi tanıyın. Zaten başkalarına tanıtmakla uğraştık ama başarılı olduk olamadık bunu bilmiyorum. Ama kendimize yabancılaşmayalım.

İnsanın kendi gücünün farkına varabilmesi muazzam bir duygu sevgili dinleyenler. Yani bir yanı tehlikeli, diğer yanı korkunç, özgür. Eskiden olsa dünyanın başıma yıkıldığı durumları, beni kıran, üzen anları, yani şimdilerde bir köpüklü kahve içerken izliyorum adeta. Gerçekten şaka değil. Yani sabahlara kadar kendimle süren savaşlarımın yerini, ne bileyim, bir bardak suyu içmek almış resmen. Yani şöyle bir bakıyorum da kimse değişmemiş aslında. Aynılar. Yani ve dahi yaptıklarından geriye de durmuyorlar. Yani sadece ben kovalamayı bırakmışım gibi. Öyle sakin, öyle dingin, öyle kendinden emin bir hal ki bu. Gitmek isteyen gidiyor, kalmak isteyen kalıyormuş aslında. Yani bir an geliyor ki anlıyorsunuz. Hayat aslında bir oyun. İsterseniz dahil oluyor, isterseniz çekilebiliyorsunuz.

gece şöyle şifa olmasını düşündüğüm bir duayla aslında devam etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Allah, geçmişte yaşadığımız sıkıntılara gösterdiğimiz sabrımızı, gelecekte bize vereceği hayırlar için vesile kılsın. Dili yüreğinden ayrı konuşanları, yolun yarısında elimizi bırakacakları ve sonunda tanıyamamışım seni diyeceğimiz insanları çıkarmasın yolumuza. Dua sevgili dinleyenler, bazen en ama en önemli, en büyük sığınak oluyor insana. Yüreğinin dilini çözdüğü, konuşmasına gerek kalmadan anlayanın olduğu bir iletişim dili adeta dua. O yüzden dili yüreğiyle aynı olanlar, yolun yarısında elinizi bırakmayacaklar ya da geçmişte yaşadığımız sıkıntılara gösterdiğimiz sabrımızı yine gelecekte bize vereceği hayırlar için vesile kılmasını bir kere daha bu gecede dualayalım sevgili dinleyenler. Ve bundan gayrı yapacağınız tüm dualar,

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayışe'nin ikinci saatinde yavaş yavaş veda ederken yine bu saatimize gecemizin Ayışe nöbetçisi ve kısaca hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayışe nöbetçisi Onat Kutlar sevgili dinleyenler. 25 Ocak 1936'da Alanya'da dünyaya geliyor. Aslen Gaziantep'li ve babası bir hakim olduğu için birçok ilde de farklı farklı zaman dilimlerinde yaşamış ve çocukluğu, gençliği de farklı illerde geçiyor tabii ki. Felsefe okumak için İstanbul'a geliyor ama Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümüne giriyor. Daha sonrasında buradan ayrılıp hukuk fakültesine ve oradan da ayrılıp tekrar bu sefer felsefe okumak için Paris'e gidiyor. Çeşitli dergilerde şiirleri, hikayeleri yayınlanmış. Edebiyattaki özgün yerini ödül kazanan İshak adlı öyküyle alıyor ama. 1959 yılında yayınladığı İshak adlı öykü kitabı Türk Dil Kurumu ödülünü kazanıyor 1960 yılında. Yusuf ile Kenan, Hazal ve Hakkari'de Bir Mevsim adında 3 tane de senaryo yazmış ve çekilen filmlerde yurt dışında ödüllere de değer görülüyor. Hatta 1975 yılında Polonya tarafından kültür madalyasıyla ödüllendirilmiş ve 1985 yılında Berlin Film Festivali'nde de jüri üyeliği yapmış. 30 Aralık 1994'te Taksim'de bir otelin pastane katına yapılan bombalı saldırı sonucunda ağır yaralanıyor ama ardından 11 Ocak 1995'te kurtarılamayarak hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun bir soru şiirini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Akşamüstü oturdum yol kıyısına, düşündüm ne kalacak bizden geriye. Balkan yaylasından ve bozkırlardan Kaf dağlarına giden şu bulut, sonsuz mevsimlerle esmerleşen şu toprak ve derin çınar ağacı biz yokken de vardı. Çocukların şu gülen sarı feneri, ay ışığı ve ıssız balkonlarda kırmızı biberlerle üzgün yaşlıları aynı mandalda kurutan güneş, çayırda gölgeler bırakacak dalgın yeryüzünde çekilirken. Kalabalık çarşılara tortusu çökecek tüccarın kan pazarından. Mezarlığa taşıdığı paranın değirmeni döndüren ter ırmağı kuruyunca ardında tuz kalacak ve bir anı öfkeli işçilerden. Sinirli kediler bir tekir şerit olacak ve bir çöl esintisi. Dört nala kaybolan Arap atları. Bir çavdar haritası çizecek bozkırı terk eden tarla faresi. Kuş tüyleri gökyüzünün camını buzlu yazılarla donatacak. Her şey değişiyor ama ne yapsak, ne yapsak duracak. Tarihin uzun duvarı taşlara kırmızı izler bırakan ve aynı kıyıdan yürüyen köle silecek kralların adını. Gene de karanlık dağ başlarında yarın bir kin gibi hatırlanacak kanlı soya ağacının dalları. Kiraz ve kamıştan kavalımızın sesleri dağılıyor havada. Bir kuyu ağzından geçiyor gibi rüzgarı mor fistanlı zamanın. Bu güzel şarkı da unutulacak. Kıyımlar, acılar, kanlar içinde savrulurken yaşadığımız günler. Bu soruyu mutlaka soracaksın. Ne kaldı? Ne kaldı bizden geriye?

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

var. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm.

benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.

Onat Kutlar Bir Soru adlı şiirine akşamüstü oturdum yol kıyısına düşündüm diye başlıyor ve ne kalacak bizden geriye diye devam ederken sonunda ne kaldı? Ne kaldı bizden geriye diye soruyla bitiriyor şiirini. Ne zaman bir masum bir zalimin zulmüne kurban gitse bu dizeleri aklıma öyle bir hızda geliyor ki durmadan düşünüyorum. Ne çok öldük yaşamak için. Şimdi sessiz duruyoruz kıyısında bir düşüncenin ve unutmamak için. Çünkü unutuşun kolay ülkesindeyiz diyor yine aynı şekilde Onat Kutlar. İşte tam da öyle. Ne acılar yaşıyoruz ve çok çabuk da unutuyoruz. Unutuşu kolay ülkesinde unutuyoruz yaşadıklarımızı. O yüzden yaşadıklarımızı unutmayalım. Kendimize de unutturmayalım ki o unutmadığımız acıları bir daha yaşamak durumunda da kalmayalım. Temennimiz budur.

Bütün bir Haziran evin önünde akasyanın dallarını eğerken rüzgar ipeğe kırmızı bir gül işlerdi. Kulağı ıssız ve tozlu yollarda. Yoksulluğun kedileri kapıyı bir yaz boyu her gece tırmaladı. Sırtının teline mavi bir horoz düştü. Dokunmadan uykuya varamazdı. Uzak denizlerden atlar geçerdi. Bulutlar güze yakın gözlerinden. Bekledi, bekledi ölümün beyaz elinde. Solgun bir gül oluncaya kadar. Bugün

Radyo Türkubaz'da bu gecelikte ay ışığına ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Geçen 3 saatin hepsini dinleyememiş olabilirsiniz. Ama bir anını dinlediğinizde o anın size huzurlu bir katkısı olduysa ne mutlu bana. Tüm çabam bu yönde. Dilerim ki her anınız güzel ve tekrarını yaşamak istediğiniz tatta huzurlu olsun. Derdiyle uyuyacak olan varsa aramızda, o da dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

kadar. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.